0: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
1: Gelsinler, gelsinler.
2: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
3: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
4: Yaşasın!
3: Hadi o zaman,

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav, cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
2: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?

0: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeyleri.
1: Neden ki bu?
0: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
2: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
0: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
3: Vay Yusuf, hoş geldin. Herkese selam.
4: Aleykümselam.
3: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
0: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur.
6: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
1: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
0: Burası bir okula benziyor.
3: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
3: O da doğru.
7: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
1: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
6: Tamamdır Mehmet.
4: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
1: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
7: Tam bir hayır hareketi.
3: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
6: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
0: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
1: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
8: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
0: O zaman...
4: İyilik için!
0: O kısmı geçtik dostum.
6: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
1: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir şeyi duydum. Hayran kaldım.
12: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
13: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
7: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
3: Tek bir eksik var.
6: Okul mu?
3: Ayran.
1: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
0: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
2: Ne oluyor bunları?
0: Bana gülüyorlar.
2: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
0: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
2: Neyse, konuştun mu babanla?
0: Evet, bugün haber gelir inşallah.
2: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
7: Sadece para değil,
2: bilgi de paylaşılır.
10: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Merhaba kara. Merhaba keçe. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun, biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Aa, çok affedersiniz çocuklar, bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Yok, bir sandık. Oo, bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe. Kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Ah, şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçeciğim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet. Buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dedi.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.

0: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
1: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
0: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
1: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
2: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşığı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek dereye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kısa

0: Onlardan ne hisseler çıkarttınız?
1: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
2: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz, değil mi Bekir?
1: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
2: Evet Nedim, onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim, tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
2: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
1: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
2: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
3: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
2: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balon ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Kurabiye ister misin Temel amca?
1: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?
0: Aa, fark etmedim. Ay, özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
2: Şey, ben korkmadım ki.
0: Belli belli.
2: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.

0: Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
1: Eymen!
0: Efendim Asya?
1: Tokalarını bulamıyorum, gördün mü?
0: Ben toka takmıyorum ki.
1: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
0: Şaka şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
1: Nasıl yani?
0: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
1: Neden?
0: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya Allah cömert insanları sever diye.
2: İyi de önce Asya'ya sorman gerekmez miydi?
0: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
1: Ama...
2: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
0: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
2: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Hı?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Toka meselesi halloldu mu?
2: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
0: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
1: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
0: Ha? Köpeklere mi?
1: Evet, cömertlik yaptım.
0: Ha? Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
1: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
0: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın, ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
1: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
0: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen, hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
1: Doğru.
0: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?
2: Ben.

0: dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sana da biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.

0: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
1: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
1: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
1: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
1: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
1: Kağıtlar neyden?
3: Tabii ki ağaçlardan dayı.
1: Hiç benzemiyor ki bunlar.
6: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
1: Hadi ya! Ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
3: Nedir dayı?
1: Tüm okulları kapatmak.
5: Hayda, ne alaka oğlum?
1: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
2: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
3: Dayıcığım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
1: Ne gibi Zeynep'ciğim?
6: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
1: Geri ne?
6: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
3: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
1: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
0: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
1: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
7: Görmemiş.
3: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
6: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
2: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
6: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
2: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
5: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
4: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
3: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
6: Aslında...
1: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Tabii.
3: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
1: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
6: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
3: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
2: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
3: Harika olur.
1: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
3: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
6: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben!

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
0: Ha ha ha!

0: Ablacığım. Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Tabi.
1: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey ekmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
2: Ben de istiyorum. Ben de.
4: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: Neden? Neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya! Ne bileyim böyle olacağını ben! Anne!
3: Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin. Onlar dengeden besleniyor. Abarttım da ben abarttım. Suyu bastım da ben bastım. Güzelim tohumlarımı çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar. İsraf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli. Minik mavi dünyamıza. Tabii.

Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yerde ne var? Yer boncuk. Gökte ne var? Gök boncuk. Ağaçtaki elmacık, kaldır perdeyi hoppacık. Temaşa başlasın, keyiflenelim birazcık. Evet, bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Hayli ilginç bir konu. Gezegenler. Mevla dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmış. Yeryüzü, gökyüzü hepsi bu muazzam, eşsiz sanatın güzelliklerini, Rabbimizin kudretini seriyor gözlerimizin önüne. Bakalım gezegenlerle ilgili nasıl bir oyun oynayacak Heybeli Tiyatro.
1: Evet çocuklar, kusursuz bir denge içinde yaratılmış olan kainatı daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlere güneş sistemindeki gezegenleri anlatacağım.
2: Yaşasın gökyüzü, en sevdiğim konu.
1: Önce en büyük ısı ve ışık kaynağımız olan yıldıza, yani güneşe en yakın olan 4 gezegeni tanıyacağız ki bunlardan biri de biliyorsunuz ki dünyamız.
2: Evet öğretmenim.
1: Güneş sisteminde...
3: Öğretmen tahtada ders anlatırken hayal bas sefa hayallere dalmıştı. Şimdi gelin onun ders dinlerken kurduğu hayalleri izleyelim.
1: Ateşleme kumandasından sesleniyorum. Mars'a gidecek Türk roketinin kaptanları beni duyabiliyor musunuz?
2: Evet ateşleme, seni duyuyoruz.
1: Roketimiz Merkür'e fırlatılmak için geri sayıma başlıyor. Yerlerinizi aldınız mı?
2: Yerlerimizdeyiz.
1: O halde 5, 4, 3, 2, 1 ateş.
2: Sistemimizin en küçük gezegeni olan Merkür'e inmiş bulunuyoruz.
4: Evet astronom Sefa. Araştırmalarımıza bir an evvel başlayalım. Allah kolaylık versin.
2: Sana da. İlk gözlem notumu bildiriyorum. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Ancak en sıcak gezegen değildir. Çünkü Merkür'ün atmosferi yoktur.
4: Ben de ilk gözlem notumu bildiriyorum. Dünyada 60 kilo olan bir kişinin ağırlığı Merkür'de aşağı yukarı 20 kilodur. Çünkü Merkür'ün çekim gücü dünyadakinin yaklaşık 1/3 kadar.
2: Merkür Güneş'in etrafında bir turunu 88 günde tamamlar.
4: Aa, dünya bu turu 365 günde tamamlıyor. Yani Merkür'de bir yıl 88 gün mü sürüyor?
2: Evet. Merkür'de yaşasak dünya zamanıyla 3 ayda bir doğum günü kutlayabilirdik.
1: Ateşleme kumandasından sesleniyorum. Venüs'e fırlatılacak Türk roketinde yer alan astronotlar. Geri sayım için hazır mısınız?
3: Evet.
1: O halde 5, 4, 3, 2, 1 ateş.
3: Sağ salim iniş gerçekleşti çok şükür.
0: Yeri ve göğü yaratan Rabbimize şükürler olsun. Hemen araştırmalara başlayalım.
3: Evet, acele etmeliyiz. Özel kostümlerimizin ısıya dayanma süresini geçirmeyelim.
0: Of, burası da amma sıcak.
3: İlk gözlem notumuz bu olsun astronot Abidin. Venüs yaklaşık 108 milyon kilometre ile Güneş'e en yakın ikinci ve en sıcak gezegendir.
0: İkinci en yakın olmasına rağmen neden Merkür'den daha sıcak?
3: Venüs'ün kalın atmosferindeki gazlar sıcaklığı hapsediyor da ondan.
0: hesaplamalara göre Venüs kendi etrafındaki dönüşünü dünya zamanıyla tam 245 günde tamamlıyor. Dünyamız bu dönüşü 24 saatte tamamlıyor.
3: Nasıl yani? Venüs'te bir gün tam 245 gün mü sürüyor?
0: Evet, yaklaşık olarak.
3: Of, burada yaşasak mesai hiç bitmezdi. Çalışır dururduk.
1: Ateşleme kumandasından sesleniyorum. Mars'a yollanacak ilk Türk roketinin mürettebatı. Uçuş için hazır mısınız?
4: Hazırız.
1: O halde ateşleme başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Ateş.
4: Çok şükür. Mars'tayız. Buraya kızıl gezegende denildiğini biliyordum ama kızıl toprakları gözlerimle görünce çok etkilendim.
3: Evet, Rabbimizin eşsiz sanatı burada da ayrı güzellikte.
4: Her yer tozla kaplı. Tıpkı bir çöl gibi.
3: Evet, bir hayli de soğuk.
4: Hey, şu dağın büyüklüğüne bak.
3: Olympus Dağı bu. Dünyanın en büyük dağı olan Everest Dağı'ndan yaklaşık 3 kat daha büyük.
4: Çok güzel. Hey, şuna bak. Ne kadar da yükseğe zıpladım.
3: Evet, çünkü Mars'ta yer çekimi dünyadaki yer çekiminin neredeyse 1/3 kadardır. Yani dünyada zıpladığın yüksekliğin yaklaşık 3 katına çıkabilirsin burada. Dünyamız Güneş'in etrafında 365 günde dönerken Mars 687 günde döner.
4: Ya, burada bir yıl 687 gün mü sürüyor yani?
3: Evet, neredeyse.
4: Şu an hava sıcaklığı 20 derece civarında olmalı.
3: Çünkü Mars'ın ekvatorundayız. Burada hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükselebiliyor.
4: Peki ya Mars'ın kutuplarına doğru giderse?
3: İşte o zaman.

0: Zaman donarız. Çünkü o bölgede sıcaklık -140 dereceye kadar düşebiliyor.
1: Ne? -140 mı? Mars'ta yaşasak hepimizin buzdan şatoları olurdu.
0: Evet, öğretmen anlatmış. Hayal bas sefa hayallere dalmış. Tüm anlatılanları hayal gücüyle birleştirip bir güzel öğrenmiş. Öğretmen sonrasında diğer gezegenleri anlatmaya devam etmiş.
2: Evet çocuklar, Güneş'e en yakın 4 gezegen neymiş?
3: En yakın Merkür öğretmenim, sonra Venüs, sonra Dünya ve Mars.
2: Harika, tebrikler abidim. Peki diğer gezegenleri saymak isteyen biri var mı içinizde?
1: Jüpiter var öğretmenim.
2: Evet, Güneş sistemindeki gezegenlerin en büyüğü Jüpiter'dir. Üzerindeki şu kırmızılığı görüyor musunuz? Ona Büyük Kırmızı Leke ismi verilir. Ve neredeyse 400 yıldır süren bir fırtınanın görüntüsüdür bu.
1: 400 yıl mı?
2: Evet. Fırtınanın giderek küçüldüğü düşünülüyor. Kim bilir? Belki bir gün durur. Başka gezegen söylemek isteyen var mı?
1: Satürn var öğretmenim. Jüpiter'den sonraki ikinci büyük gezegen.
2: Evet Sefa. Satürn'ün Güneş etrafındaki dönüşü dünya zamanıyla 29,5 yıl sürer.
1: Nasıl yani? Satürn'de yaşasaydık her yıl 29,5 yaşımıza mı girecektik?
2: Dünya zamanıyla hesaplarsak evet. Başka gezegen söylemek isteyen var mı?
3: Uranüs var öğretmenim. Benzersiz bir yan dönüşe sahiptir Uranüs.
1: Aa evet. İşte bu yüzden farklı mevsimler yaşanabilmektedir orada.
0: Bir de Neptün var. Soluk mavi bir renge sahip gezegen.
2: Evet çocuklar, harikasınız. Tüm gezegenleri bir bir saydık, daha yakından tanıdık. Peki siz gökyüzünde yani uzayda tam 21 Türk isminin yer aldığını biliyor muydunuz?
1: Aa hayır, ne güzelmiş.
2: Mesela ayın yüzeyinde ismini Fatih Sultan Mehmet'ten alan bir krater vardır.
0: Ne güzel.
2: Evet, Ali Kuşçu, Ulu Bey, Biruni, İbn Sina gibi İslam alimlerinin isimleriyle birlikte Mimar Sinan, Mihri Hatun gibi isimler yer almakta.
3: Harika.
2: Hatta başkentimiz Ankara'nın ismi de gökyüzünde yer alıyor.
1: Çok güzel bilgiler öğrendik. Teşekkürler öğretmenim.
2: Evet, bizlere bu güzel bilgileri veren öğretmenimize teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim.
3: Bununla birlikte bize yeryüzünde, gökyüzünde, bu koskoca alemin içinde sonsuz nimetler sunan, eşsiz güzellikler veren Rabbimize de şükrümüzü göstermeyi unutmayalım.
0: Yerde ayrı, gökte ayrı bir mucize.
1: Rabbimiz sunmuş bize. Şükrümüzü edelim.
3: Dua ve ibadetle. Bugün çıktık gökyüzüne. Yarın belki ineriz yeryüzüne. Belki gideriz ta atmosferin ötesine. Yaratılmış her şey bizler için. Kıymetini bil, şükrünü eksik etme.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
5: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 미미미미 도레도 미레 도레도 미레 올미어 올미어 미미 도레도 미레
1: dayı ne yapıyorsun?
0: Dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: ama olmadı.
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman...

0: İnsanlık yeni icadımla tanışamaz.
1: Biliyordum yeni bir icat geleceğini. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Hı? Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Hı? Ben büyüdüm altın. Hı? Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında.
2: Bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
0: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızda istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım, bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
3: Şimdi çok uyku var. Beni bir sal olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir yan.
1: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı.

0: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de öyledik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş. Hı?
1: Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yol.

0: ucunu bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönemeçli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: He? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin! Bu tarafa! Merhaba, benim adım Cabir.
1: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur, sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
2: Hadi durmayın orada, acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
3: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
3: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin? Hı hı. O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of. Hazırım.
1: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bir, iki, üç. Aa.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmalı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: Hı? O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba.

0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
1: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
2: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
2: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
1: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
2: Ne yapacağız peki?
1: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
2: Oğlum dur. Duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: He? Zemzem, neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
2: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
1: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
1: Bence gitmişlerdir.
2: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
2: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
1: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
2: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
1: Güneş de dönüyor.
2: Dünya da dönüyor.
0: İşte... Biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
1: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
2: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
1: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
1: Kesinlikle.
2: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
1: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
1: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Aa, pillerden birini ters takmışım. Oh, çok şükür çalışıyor.
1: Aa, sen bunlarla oynamıyordun ki abi. Kendi uzaktan kumandalı arabanı yapmıştın.
0: Evet, canımın içi. Artık ihtiyacım olmadığı için bunları hediye edeceğim.
1: Ya!
2: Tüm kitaplarımı bağışladığımı sanıyordum. Bunlar depoda kalmış.
1: Ama bunlar çok değerli değiller mi?
2: Evet, pek kıymetli kitaplar. Bunları da kütüphaneye bağışlayacağım o yüzden.
1: Ama abimin ihtiyacı olmayacak mı?
2: Olacak tabii. Hepsinin dijital kopyasını onun için saklıyorum. Çelebi de ihtiyaç duyduğunda kütüphaneye gidip bu kitaplara erişebilecek. İhtiyacı olan diğer öğrencilerle birlikte.
0: Bu kitapları ben de az karıştırmadım dedem. Tabii yazılanları anlamadığım için daha çok resimlere bakıyordum hayran hayran.
2: Zamanı gelince onları da anlayacaksın. Sen de üniversitede hoca olunca yazarsın bir tane, olmaz mı?
0: Allah dilerse olur tabii.
2: Olur inşallah.
3: Çalışıyor babacığım, ellerinize sağlık.
2: Benim işim bu Pakizem.
3: Ben de tamir olmaz deyip yenisini almıştım. Neyse ki bir ihtiyaç sahibine gidecek.
1: Benim kazam, küçüklük kazam. Abi ya, sen bu kadar küçük oldun mu? Hiç hatırlamıyorum senin küçüklüğünü.
0: Ben küçükken sen bebektin de ondan.
1: Anne, artık bu kıyafetleri giyemeyiz. Biz çok büyüdük.
4: Ofisteki eski bilgisayarları da elden geçirdim. Öğrencilerin işini görür bunlar.
1: Hey! Neler oluyor burada? Taşınıyor muyuz yoksa? Neden kimse bana haber vermedi? Ben hiçbir eşyamı toplamadım.
4: Taşınmıyoruz kuzucuğum. İhtiyaç fazlası eşyalarımızı ihtiyacı olanlara vereceğiz.
1: Ama bunlar çok güzeller. Neden veriyoruz? Hiçbiri bozuk değil, kırık değil, çirkin değil.
3: Güzel ve kullanılabilecek halde oldukları için veriyoruz yavrucuğum. Yoksa bunların hepsini geri dönüşüm merkezlerine bırakırdık.
1: Benim biraz işim var. Odama gidip güzel olan ve de kırık olmayan ve de bozuk olmayan ve de ihtiyacım olmayan bir şeyler bulmalıyım.
0: Odandaki eşyaların hepsi senin Cemre. Bir şeyler bulmak, vermek zorunda değilsin.
1: Abi, odamda spor yapacak yer kalmadı. Yatağımın üstünde spor yapmak zorunda kalıyorum. Ve de ben üstünde spor yapınca yastığım ve de yorganım ve de çarşafım ve de yatağımın örtüsü de bozuluyor. Ve de hepimiz birlikte yataktan kayarak yere iniyoruz.
2: Vah vah.
1: Evet dede, hem seccade de seremiyorum. Hep abimin odasında namaz kılıyorum.
0: Olsun, cemaatle kılmak çok sevap.
1: Tamam işte abi, namazlarımızı benim odamda kılacağız. Çok sevap, devam edecek.
2: Cemre hayırdan geri kalacak ha?
3: Mümkün değil.

0: Ah babacığım, yanlış boyama setinden almışsın.
1: Ama bu senin en sevdiğin boyama seti. Hep bundan istiyorsun ya kızım.
0: Evet ama galiba biraz fazla sevmişim. Sürekli de istemişim. Aynısından iki tane daha var. Bunu hemen birine hediye etmem gerek.
1: Ne güzel düşünmüşsün kızım.
0: Oh, çok hafifledim.
2: Şu kolileri gönderdikten sonra senin proje ödevine bir bakalım Çelebi.
3: Süper fikir. Bir türlü karar veremiyorum dede. Köprü yapmak istiyorum ama kule de yapmak istiyorum.
2: Kuleli köprü yap o zaman.
3: Kuleli köprü mü olur ki?
2: Elbette olur.
3: Vay, iyi kule lafının üstüne gelirmiş.
0: Kule hiçbir yere gelemez abi, ayakları yok bir kere.
3: Köprünün üstüne yaparsan ayakları da olur.
0: Evet, köprülerin ayakları olabiliyor ama yürümek için değil, ayakta durmak için.
3: Tamam ya, benim köprüm ayakta dursa yeter, yürümesine gerek yok. O zaman kule duvarı bu kadar yükseğe çıkabilir.
2: Elbette. Bizim malzememiz sıkıştırılmış kağıt. Yani hafif bir malzeme. Bu yükseklikte bir kuleyi taşıyabilir.
3: Peki ya iki kuleyi?
2: Sen çiz bakalım. Ben hesaplamaları yapayım. Hadi bakalım, kuleleri ekleyelim. Güzel. Kuleler yapışıncaya kadar ben köprüyü tutayım. Dengesi bozulmasın.
3: Hadi bismillah. Taşıyacak gibi dede.
2: Aferin evlat. Şimdi diğerinde sıra.
3: Oldu dede, başardık.
2: Elhamdülillah.
3: Dede, düşünüyorum da şu köprü açılıp kapansa hiç fena olmaz.
2: İlahi çocuk, onu gerçeğini yapacaksın, merak etme.
3: İnşallah dede. Keşke bu maket gerçekten de kuleli bir köprü olsaydı.
2: Bu olmaz, başkası olur evlat.
3: Olur mu sahiden?

0: Neredeyiz dede?
1: Burası Edirne Sarayiçi. Sultan 1. Murat.
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Sultan Murat Hüdavendigâr 1361 yılında Edirne'yi fethettiğinde bu civarı dinlenme yeri olarak kullanmış.
0: Burayı neden seçmiş?
1: Burası Canım Tunca Nehri'nin çevrelediği verimli bir arazi evlat. Ormanlık bir alan. Canlı çeşitliliği de bol.
0: Çok mantıklı.
1: Sultan 2. Murat da...
0: Fatih Sultan Mehmet'in babası.
1: Aferin evlat. 2. Murat Tunca Nehri'nin iki kıyısında saray inşa ettirmeye başlıyor. Ancak sarayın tamamlanması kim zamanında gerçekleşiyor?
0: Tabii ki Sultan Fatih zamanında.
1: Sultan Fatih döneminde babasının başlattığı inşa faaliyetleri artarak devam ediyor. Ve burası tam bir saray kimliği kazanıyor.
0: Sarayda neler varmış dede?
1: Sultan 2. Murat 1450 yılında bir köşk inşa ettiriyor. Fatih döneminde ise Cihan Numa Kasrı yani padişahın kaldığı tahtı Hümayun inşa ediliyor.
0: Hümayun denince padişaha ait olduğunu anlıyoruz değil mi?
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih ayrıca Bab-ı Hümayun, Alay Meydanı, Sancak-ı Şerif Dairesi, Arz Odası, Kum Kasrı, Harem-i Hümayun, Kütüphane-i Hümayun ve mutfak yaptırmıştır. Ve has bahçeye de çok sayıda ağaç diktirmiştir.
0: Ya ne güzel. Ben bugün bakınca pek bir şey göremiyorum ama dede.
1: Ne yazık ki 1457 yılında çıkan büyük yangında pek çok yapı harap oluyor. Ama merak etme. Biz bugün ayakta kalan ve tekrar canlandırılan yapıları göreceğiz.
0: Harika. Dede, bunlar ne?
1: Bunlar suyun taşındığı boru hattının kalıntıları.
0: Ya, ne bu dede? Çelik mi bu borular?
1: O zamanlar su boruları kurşundan yapılırdı evlat.
0: Aa dede, bu nedir? Çeşmeye benziyor ama aynı zamanda da miraba benziyor.
1: Aferin evlat. İki dediğin de isabetli. Burası namazgahlı çeşme.
0: Vay çok iyiymiş. Abdestini al, kıbleye yönel, namazını kıl.
1: Aynen öyle evlat.
0: Bu yapı nedir dede? Kapısı penceresi yok. Pek bir şeye benzetemedim.
1: Kapısı penceresi yok. Çünkü bu bir maksem. Yani su deposu. Maksem suyun taksim edildiği, dağıtıldığı yer demek.
0: Yakınlarda su boruları görmüş olmamız tesadüf değil tabii. Çok eğlenceli dede. Bulmaca çözmek gibi. Ama ben yine de görmek isterdim eski sarayı.
1: Allah'ın izniyle göreceksin evlat.
0: Nasıl?
1: Yakın bir tarihte sarayın tekrar özgün haliyle inşasına başlandı.
0: Dede, bu harika bir haber. Bir an önce tamamlansa da birlikte gezsek.
1: İnşallah evlat. İnşallah. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize.
0: Kuleyi gördüm. Kuleyi gördüm dede. Hemen orada, köprünün çıkışında.
1: Nur evlat, koşturma beni. Çelebi torunu Çelebi. Asla durmak yok.
0: Fatih Köprüsü.
1: Fatih Köprüsü Sultan Mehmet tarafından 1452 tarihinde yaptırılmıştır. Köprü 4 metre 40 santim eninde ve 34 metre 20 santim uzunluğundadır. Kesme taştan inşa edilen köprünün 3 gözü bulunuyor. Gözlerin sağında ve solunda da boşaltma gözleri var.
0: Dede, köprülerde bu kadar göz olmasının sebebi sular yükselince yıkılmasın diye mi?
1: Evet. Bak, gözlerin altında da sel yaranları var. Sarayın faaliyette olduğu zamanlarda da buraya Hasbahçe Köprüsü denmekteydi.
0: Ne güzel.
1: Sarayın 19. yüzyılda cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye bir dönem Cephanelik Köprüsü de denmiş.
0: Saray yanınca tabii Hasbahçe ismi unutulmuş.
1: Öyle. Hatta bir dönem bu civarda süvari kışlaları olduğu için Süvari Köprüsü de denmiş.
0: Süvari Köprüsü'nden piyade geçemez miyiz dedem?
1: Geçeriz elbet torunum. Yeter ki kıymetini bilelim.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Drago'nun keyfi pek yerinde değil. Hagu sıkılmış görünüyor. Çoguysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hagu. Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Hagu. Hagu.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın.

0: Vah, bu iyi olmadı.
1: Go. Go. Go. Go.
0: Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et.
2: Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.
1: Go. Go.
0: Ha. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir.
2: Go. Go.
1: Go. Go. Go.
2: Go.
0: Yaşasın. Yine Hago ve müthiş çabası.
1: Go.
0: E tabi ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Hız, hız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yap.

0: yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş balayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş balayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
4: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
4: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.

0: Aslında ben pek de üşümemiştim. Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor. Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
2: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
0: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
0: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
0: He, anladım.
4: Hadi kaşifi çağıralım.
5: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.

0: gece. Hapşu. Elhamdülillah.
1: Yarhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
2: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Haydi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
0: Güçte be abi! Selamünaleyküm Güçte abi.
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
0: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
2: Hiç sorma.
3: Abiciğim iyisin inşallah.
4: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
2: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?

0: otoparkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
1: İsmail bunları görünce dayanamadı.
2: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
1: Anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: ettim Müjdebo abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müjdebo abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir... iş.
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müjdebo abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış. Birkaç tane de sehpa.
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
3: Evet, birkaç tane sehpa. Birkaç tane sehpa olmasa. Ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok. Diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet!
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: bari mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin kardeşler.
2: Amin kardeş, amin.
3: Hocam bir sorun mu var?
1: Ha çocuklar, fark etmedim sizi. Bir işim vardı da.
2: Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?
1: Aslında var. İyi ki sordunuz. Hasan amca hastanedeymiş. Onu ziyarete gidecektim ama az evvel Tahsin amcayla konuştuk. Fırına kadar kendisine eşlik edecek birine ihtiyacı vardı.
0: Biz gideriz hocam.
3: Ben zaten ekmek alacaktım.
1: Hadi o zaman siz Tahsin amcayla fırına, ben de Hasan amcaya ziyarete.
0: Hasan amcaya hürmetlerimizi iletin hocam. Yokluğu belli oluyor.
1: Bunu duyunca sevinecektir.
0: Sen buraya kadar nasıl geldin bakayım?
2: Her zamanki gibi kardeşim.
0: Seni sümüklü seni.
2: Ne? Abdest alıp geldim. Sümüklü falan değilim.
0: Sümüklü seni.

0: Gördüğün gibi böyle bir şey yok. Gözlerinde problem var bence.
1: Ne oldu kardeşim? Neden kızdın?
0: Deminden beri sümüklü sümüklü deyip duruyorsun.
1: Ben hiç sana öyle bir şey der miyim kardeşim? Ben salyangozla konuşuyordum.
0: Ben de sandım ki. Sümüklü böcek?
1: Hayır kardeşim, salyangoz.
0: Ne fark eder? İkisi de aynı şey.
1: Hayır değil. Sümüklü böceklerin kabukları yoktur. Ama bak bunun var.
0: Evet varmış.
1: Neyse ki salyangozların kulağı yok da seni duymadı.
0: Kulakları yok mu gerçekten?
1: Yok.
0: Kulak yok ama sümük çok.
1: Sümük sayesinde hareket edebiliyorlarmış, biliyor muydun?
0: Yoo, demek öyle. Allah ne kadar değişik canlılar yaratıyor değil mi?
1: Aynen öyle kardeşim. Hem değişik hem faydalı.
0: Faydalı mı?
1: Tabii. Salyangozlar toprağın daha verimli olmasını sağlıyorlar.
0: Seni. Ne marifetlerin varmış he? Aferin sana.
2: Oo, siz gelmişsiniz bile.
1: Çoktan.
0: Geldik de salyangozlar hakkında bir dünya konuştuk bile.
3: Salyangozların gözleri antenlerindeymiş. Ne ilginç değil mi?
1: Aynen kardeşim.
0: Ne oluyor ya? Herkese salyangoz eğitimi verdiler de benim mi haberim olmadı?
3: Yoo, ben hayvanları yakından tanımayı çok seviyorum.
1: Hayvan belgesellerini ben de kaçırmam.
2: Sevgili arkadaşlar, salyangozlar hakkındaki konuşmalar bittiyse bir şey söylemek istiyorum.

0: Söyle tabii kardeşim, içinde kalmasın.
1: Arkadaşlar, Tahsin amcaların yan binadaki Abdullah amca vardı ya, o da rahatsızmış.
0: Ya, kaç gündür onu da hiç görmedim camide. Demek hasta olmuş.
2: Nesi varmış peki?
1: Şekeri çıkıp duruyormuş.
2: Allah şifa versin.
3: Amin.
0: Bir şey diyecektin.
1: Arkadaşlar, ben fark ettim ki cemaatle namaz sadece bir ibadet değil.
0: Ne peki?
1: Camiye gelerek ve birlikte namaz kılarak ibadet etmiş ve bolca sevap kazanmış oluyoruz ama aynı zamanda birbirimizden de haberimiz oluyor.
2: Vay, doğru. Çok doğru. Adeta bizi birbirimize bağlayan bir şey.
0: Düşününce gerçekten öyle. Gelenlerle sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor.
1: Gelmeyenleri merak edip her şey yolunda mı diye haber almaya çalışıyor.
0: Bu kardeşlik değil de ne?
1: Aynen. İnsanın gelmediği zaman aranıp sorulması, merak edilmesi çok güzel bir şey.
2: İyi ki cami arkadaşlarımız var.
3: İyi ki.
0: Abilerim.
1: Soluklan Ali. Ne oluyor?
0: Nebahat teyzelerin kedisi dalda kalmış.
1: Bayram Hoca abilerine söyle merdiveni alıp dikkatlice gelsinler dedi.
2: Bayram Hoca Hasan amcayı hastaneye ziyarete gitmemiş miydi?
1: Süper kahraman diyorum. Kimse inanmıyor.
4: İtfaiye gelene kadar dayanabilir değil mi hocam?
5: İtfaiyeden önce ben bir şansımı deneyeceğim.
4: Nebahat teyze evde. Güzel haberlerimizi bekliyor.
0: Hocam! Hocam!
5: Gelin çocuklar, gelin.
1: Merdiveni istemişsiniz hocam.
5: Evet Galip, sağ olun, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti hocam? Şuradan şurası zaten.
1: Nerede bizim yaramaz kedi? Aa, Cemile de buradaymış.
0: O verken merdivene ne gerek vardı hocam?
4: Çıkmaya çalıştım ama olmadı.
5: Hadi bakalım, ağaca dayayalım merdiveni.
2: Geliyor hocam.
4: Akıllı seni.
0: Gitti hocam.
1: Hocam, bu cemaat işi çok güzel.
5: Hangi cemaat işi?
0: Namazı diyor hocam.
5: Güzeldir tabii. Hatta çok güzeldir. İşte bu güzellikten faydalanmamız için bizi her gün 5 vakit çağırıyor huzuruna. Bu nimeti bize bahşettiği için ne kadar şükretsek az.
1: Hocam ama öyle böyle değil. Her açıdan 10 numara bir yer. Arasak bulamazdık. Gülmeyin. Gerçekten öyle. Bu haberleşme, yardımlaşma ve bir dolu imkandan tüm çocuklar faydalanmalı hocam.
5: Çok haklısın Galip.
1: O zaman bir şey yapalım.
5: Söyle yapalım.
1: Hocam, haftanın bir günü mahallenin tüm çocuklarını camiye davet etsek, onlar da bu ortamın güzelliklerini görse ya. Sağ olun, sağ olun.
5: Hadi o zaman, bu hafta sonu hemen başlayalım. Namazdan sonra cemaate duyururum.
0: Sadece onlara söylemek yetmez hocam. Davetiye yapalım.
2: Yetmez, afiş yapalım.
0: O zaman yarın herkes malzemeleriyle gelsin. Burada hazırlayalım ve dağıtalım.
5: Fikir güzel, organizasyon güzel.
0: Biz güzeliz.
2: Bu lafı Galip söylemeliydi.
4: Hocam bakın, kimi getirdim?
5: Aa!
0: Nebahat teyzenin kaçak kedisi mi yoksa?
4: Evet.
0: Nereden buldun Cemile?
4: İkindi için camiye gidiyordum. Bir baktım ağacın dibinde.
0: Tırmanmalara doymadı demek ki.
4: Çağırdım, karnını doyurdum. Şimdi de namaza geldik.
0: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
1: Gelsinler, gelsinler.
0: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
5: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
3: Yaşasın!
5: Hadi o zaman,

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? Tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
4: O zaman defter.
2: Kalemtıraş. Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur, dur, dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.

0: Ah sen çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
1: Burası bir okula benziyor.
2: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
3: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
2: O da doğru.
4: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olsun.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
7: Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
10: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미어! 올미어! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 다이 나 앞이었어?
0: 돌아남았으니 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültüde iki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, isterse bağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Yeter!
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman

0: İnsanlık yeni icadımla tanışamaz.
1: Biliyordum yeni bir icat geleceğini. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Hı. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama.
3: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir yan.
1: Rüya değil.

0: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Kurabiye ister misin Temel amca?
1: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?
0: Aa, fark etmedim. Ay, özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
2: Şey, ben korkmadım ki.
0: Belli belli.
2: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.
2: Allah cömert insanları sever mi? Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
0: Eymen!
2: Efendim Asya?
0: Tokalarımı bulamıyorum, gördün mü?
2: Ben toka takmıyorum ki.
0: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
2: Şaka şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
0: Nasıl yani?
2: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
0: Neden?
2: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya Allah cömert insanları sever diye.

0: İyi de önce Aslı'ya sorman gerekmez miydi?
1: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
2: Ama...
0: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
1: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
0: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Ha? Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Toko meselesi halloldu mu?
2: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
0: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
1: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
0: Ha? Köpeklere mi?
1: Evet, cömertlik yaptım.
0: Ha? Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
1: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
0: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın... ...ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
1: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
0: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen... Hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
1: Doğru.
0: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse, ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif Baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif Baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
3: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
1: Diyordu.
3: Buraya gelir miydin normalde?
1: Anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
3: Evet. Nasıl anladın?
1: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
3: Hamam böceği falan mı acaba?
1: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Köpekmiş. Canım.
3: Elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
1: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu

0: bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
1: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki? Ha?
2: Hayır hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
1: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Ha? Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
4: Ha ha ha ha.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bakış Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.

0: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen. Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
0: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
1: Hemen Hakkı Baba.
2: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
0: Öyle.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
0: Hoş geldin Selim.
2: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
0: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
3: Tuzlu mu?
2: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
3: Allah Allah.
0: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
3: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
0: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
2: Hayırdır Hakkı Baba.
0: Oltu taşını bilirsin Emin.
2: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
0: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
2: Hadi ya. İnşallah bulunur.
0: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
2: Cami bahçesinde mi?
0: Evet. Dün olmalı.
3: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
2: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
0: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
2: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
0: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
3: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
2: Evet.
0: Var bir şeyler.
3: Çıkar.
0: Çıkar.
1: Kahveler geldi. Emin nerede?
3: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
1: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
3: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
0: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
3: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
0: Yo. Mümkün değil. Önce sen.
3: Ne oluyor ya?
1: Yine mi tuzlu ya?
3: Yo.
0: Yüzünü niye ekşittin?
3: Şekeri fazla geldi.
0: Hay Allah.
3: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
0: Bundan sonra gelmez inşallah.
1: İnşallah.

0: selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet. Dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacak?

0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya. Emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.
2: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin. Pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya. Pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
2: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibe her seferinde zor durum.

0: Harun dostum, bekle konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar, her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık, karnımı arayacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam, özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
4: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
4: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
1: Doğru.
2: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
4: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
1: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
2: Ne yapıyorsun onunla?
1: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
2: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Şşş, yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi.

0: ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
1: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
2: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içer.

0: görmüş ve "Ey kedi, torbamı ne yaptın?" diye sormuş. Kedi de "Onunla oynarken suya düştü." demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
1: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
0: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
1: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
0: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince "Afiyet olsun." demiş ve kenarda beklemiş.
1: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
0: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
1: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
0: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
1: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
0: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe "Ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz?" diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a "Bu torbayı direkin önünde bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin." Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
1: Ne istemiş?
0: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
1: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
0: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
1: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
0: Hayır.
1: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
0: Yine bilemedin.
1: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkmaya başlıyorum hemen.
0: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
1: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
0: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
1: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
0: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
1: Ne yapmışlar?
0: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
1: Dere tepe düz gitmiş.
0: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. Bu yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
1: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
0: Evet, annem yaptı. Aa, kapı tıklatma sesi.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor.
5: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: that heats you up.
1: Balonlarım var. Uçan balon, balon.
2: Uçan balonlar. Öğretmenim, balon alabilir miyiz?
3: Bu hafta mercan yelerası biriktirdi mi herkes?
4: Evet.
3: Aferin incilerime. O zaman birer tane balon alabilirsiniz.
5: Yengeç, bize tam 1, 2, 3, 4, 5 tane balon.
1: Tabii. Benim tam 10 tane balonum var. Alın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 balon.
4: Yaşasın!

0: Balonum patladı.
1: Benim de.
2: Ya hayır, benim de.
1: Olamaz.
3: Benim patlamadı. Dur dur, nereye gidiyorsun? Benim de patladı.
4: Sağlık olsun incilerim.
0: 5 balonumuz vardı, hiç kalmadı.
4: Yani 0 balonunuz kaldı.
5: 0 mı?
4: İncilerim, balonlarınızın patlamasına üzüldüm. Ancak bu sayede 0 sayısını öğrenmiş oldunuz. 0 hiç yok demek.
1: Hiç kalmadı yani, 0 kaldı. 0 neye benziyor acaba?
4: Hadi bana renkli taşlar bulun. Ne kadar da hızlısınız öyle. Tamam, şimdi taşları kuma çizdiğim şekle dizin.
1: Buraya, buraya, bir tane de buraya.
0: Bir tane de buraya, buraya.
3: Pufla kapı.

0: İşte sıfır sayısı incilerim.
1: Aa, bu sayıyı ben 10 sayısından hatırlıyorum. Bir sayısının sağına gelince 10 oluyor demek ki.
2: 2'nin sağına da 0 gelince 20 oluyor.
0: Sıfır sayısı aslında hiç yok demektir. Ama sayıların sağına gelince de çok demektir incilerim.
3: İşte.
0: Sayıların yanına sıfır eklendikçe sayılar büyür. Şimdi 100 ve bir sıfır daha 1000.
4: Sıfır. Demek sıfır sayısı tek başına hiç yok demek. Başka sayıların yanına gelince de o sayının çoğalmasını sağlıyor. Çok enteresan bir sayıymış.
5: Neşeniz bol olsun yavru balıklar. Muz ikram edeyim size.
6: Teşekkür ederiz kacı.
3: Aa, sepette sıfır tane muz var.
2: Aa.
4: Yengeç'e bakın, çok üzgün görünüyor.
1: Neyin var yengeç?
7: Bir dalga çıktı, bütün balonlarım patladı.
3: Yani sıfır balonun kaldı.
7: Ve moralim de sıfır.
4: Moral nasıl sıfır oluyor ki?
7: İlahi kıpır, beni güldürdün. Yani moralim de kalmadı demek istedim.

0: Hiç kalmazsa sıfır olur. Sıfır bazen sayıların yanında durur.
1: Sayıyı kocaman yapar, büyütür. Sıfır moralin varsa kıpır seni güldürür.
2: Gülüyorum kıkır kıkır, karşımda koca bir sıfır. Bazen hiç yok, sayıların yanında olur çok.
3: Gülüyorum kıkır kıkır, karşınızda sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır.
4: Şimdi moralim 100, 100, 100.
5: Silindir.
6: Hadi, az kaldı.
7: Hadi incilerim, harikasınız. Yumurtalarınızı kırmadan karşıya geçebilirsiniz.
0: Düştü. Yok, tuttum, düşmedi.
1: Kıpır geliyor.
8: Sakinim, sakinim. Ay, sakın düşme.
7: Başardınız. Tebrik ederim.
8: Çok eğlenceliydi.
7: Ders bitti incilerim.
1: Aa, bir daha oynasaydık keşke.
7: Yarın tekrar oynarız. Hatta şöyle yapalım. Herkes kendi yumurtasını yanında götürsün ve onu kırmadan yarın tekrar okula getirsin. Yumurtalar sizlere emanet incilerim.
6: Oo, emanet çok önemli bir şey. Emanet edilen şeye çok iyi bakmak ve dikkat etmek gerekli.
8: Tamam işte benim yumurtacığım. Ona çok iyi bakacağım.
0: Yumurta gülüyor mu, bana mı öyle geldi?
1: Lila'nın işleri işte. Hemen yumurtasını boyamış.
8: Ne var ki bunda? Ben de yumurtama kurdele taktım.
6: Benimki de güneş gözlüklü. Bakın.
8: Dur güçlü, yumurta çantan da kırılabilir.
0: Haklısın.
1: Peki, nerede taşıyacağız yumurtalarımızı?
7: Yumurtaları taşımak için birer kutu yapabiliriz.
6: Kartonlardan olur mu?
7: Elbette olur.
8: Kıpır, yumurta bu şekilde de güvende olmadı sanki.
7: Kutularımızı köşeli değil de belki yuvarlak yaparsak yumurtalarınızı güvenli bir şekilde evinize götürebilirsiniz.
0: Yuvarlak mı?
7: Önce bir dikdörtgen kesiyoruz. Ve yuvarlıyoruz.
8: Aa, işte içine koydum. İçinde yumurta yok ki.
7: Acele etme incim. Silindir bir kutu yapmalıyız. Şimdi iki tane daire kesiyoruz. İçine biraz da pamuk koyalım ki yumurtamız kırılmasın. İşte tamam. Şimdi yumurtanı silindirin içine koy bakalım sütlaç. Ve bir daireyi de üstüne yerleştirip silindir kutumuzu tamamlıyoruz.
8: Çok güzel bir kutu oldu.
1: Ha? Ama başka silindir kutular için kartonumuz yeterli değil. Çok az karton var.
7: O zaman silindire benzeyen başka nesneler buluruz incilerim.
6: Dürbünümün şekli silindire benziyor. Yengeç bir şeyler taşıyor.
1: Bakayım. Çok merak ettim.
9: Geri dönüşüm için epey karton topladım. Selam yavru balıklar. Hay Allah. Tutun, tutun, tutun.
0: Topladım, topladım, topladım.
1: Ne inatçı bir rulo. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Gel. Tamam, yakaladım.
10: Hmm.
9: Çok teşekkürler yavru balıklar. Bunlar tuvalet kağıdı rulosu. Hepsini geri dönüşüm için topladım.
1: Dürbün oldular.
8: Baksanıza şekline. Köşeli değil ve yuvarlak. Tıpkı silindir gibi.
6: Oo! Bu rulolardan yumurtalarımıza kutu yapabiliriz.
7: Harika bir fikir Puf. Yengeç, bize de birkaç rulo verir misin?
9: Elbette öğretmen hanım. Buyurun, buyurun.

0: artık silindir kutularımız sayesinde
1: yumurtalarımız güvende. Yarın onları kırılmadan getirebiliriz.
2: Böylece kaşıkta yumurta taşıma oyununu yeniden oynayabiliriz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ya Bera?
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
2: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
1: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
2: Me, me
1: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yaprağı

0: yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
1: Mee, mee, mısırları yiyen keçi de değilmiş,
0: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen?
2: Mıı, mıı
0: diye mövleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
1: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
1: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
3: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
2: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var, dedi dede.
0: Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
2: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar, ne koşar, bekler usulca. Bir nöbetçidir, gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: Vocês? Oy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç telim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de. Ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madar ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.

0: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin, tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki... Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
1: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
2: Haydi bismillah.
1: Yok yok. Sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan.
2: Haydi bismillah.
1: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
2: Ya Allah. Ya bismillah.
1: Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım.
2: Her defasında besmele çekmeme vesile oldu.
1: Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda... Tam olarak... Tam anlamıyla... Tamı tamına ve kesinlikle anlamış... Ve ikna olmuş bulundum ki... Kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
0: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
2: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya?

de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: İşte böyle Bekir Efendi. Elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim. Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz yat oyununu.
1: Al benden de o kadar.
2: Ay.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
4: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.

0: buldun?
1: Hı? Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur. İyi de arkadaşlar, hı? Bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
2: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Hı?

0: Cemil değil. Hadi at. Burak da değil.
1: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
3: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
4: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
1: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
4: Niye geldiniz o zaman?
1: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Ha? Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
0: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
4: Hayır canım, tabii ki hayır.
1: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
2: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
1: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
2: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız? Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
4: Gerçekten mi?
2: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
4: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
5: Yumurta şeklinde taş koyalım.
4: Arkadaşlar biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
2: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
1: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
2: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
4: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
1: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
4: Merak etme. Gel sen buraya.
1: Furkan!
4: Ne var Aziz?
1: Plan işe yarayacak mı?
4: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
1: Ha tamam sustum sustum.
0: Cemil!
6: Ne oldu Hami?
0: Benim uykum geldi.
6: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
0: Ne zaman gelir?
6: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
4: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
0: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
6: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
4: Oh, demek ki endişe edecek bir şey yok.
7: Çocuklar!
6: Ne oldu baba?
7: Yumurtaları siz mi aldınız?
6: Yoo.
7: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
4: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
2: O yüzden de bizim kümese gitti.
4: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
6: Ve çok sessizce.

0: E cadê o Nungelio?
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
0: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
1: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
0: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.

0: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
2: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
0: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Bakalım yiyecek mi?
2: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
2: Yoksa yandık.
4: Hepsi duruyor.
0: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
0: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
2: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
2: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
4: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin?
4: Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
4: Bir şey eksik olmalı.
0: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
4: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu?
4: Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
4: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın. Çalıştı.
5: Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
4: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.

0: Bozdun mu baba?
1: Bozmadım kızım, bozuktu.
0: İyice mi bozdun baba?
1: Hayır yavrum, iyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
1: Sanmam, bir kablo kesildi.
0: Ne olacak şimdi?
1: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
2: Olmadı madem.
1: Maalesef canım.
2: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
1: Yine yaparız.
0: Nasıl? Çok güzel olmuş anne.
3: Eline sağlık anne.
2: Sizin de minik ustalar.
1: Mis gibi kokuyor. Bakayım. E hani bunun çikolataları?
0: Ne?
1: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
2: Tamamen unutmuşum.
0: Sade kek halam sever mi?
1: Sever tabii.
2: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
0: Yaşasın halam. Hala.
4: Merhaba.
1: Hoş geldin abla.
4: Hoş buldum canlarım.
1: Buyur geç.
0: Hala sana kek yaptık.
4: Öyle mi?
0: Çikolata katmayı unuttuk ama.
1: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
4: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
0: Yaşasın.
4: Yapamazsın demiştim Adem.
1: Yaptım ama nedense olmadı.
4: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
1: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
4: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
1: Aa, o kolay.
4: Yeni radyo mu aldın?
1: Yo, yaptım.
4: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
1: Gelirler birazdan.
4: Allah, o ne?
1: Radyo.
4: Radyo mu?
1: Hem de ayaklı.
4: Allah iyiliğinizi versin, aklımı aldınız.
0: Korkma hala, biziz.
5: Biziz. Korkunuz bitti mi?
4: Bitti canım, bitti.
0: O zaman program başlıyor.
2: Başlasın bakalım.
0: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
2: Aa, tabii ya, radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
4: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
1: Durun, ben hemen hallederim.
4: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
1: Ama abla.
4: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
0: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
3: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
0: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
3: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
1: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
2: Adem.
4: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
3: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
0: Ne yapmış?
3: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
0: Aa, çok komik haber.
4: Evet, çok komik olmuş.
1: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
3: Şimdi de bilmece zamanı.
0: Hava durumu ne olacak?
3: Şimdi de hava durumu.
0: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
3: Şimdi bilmece zamanı.
2: İşte en sevdiğim.
0: İlk bilmecemiz geliyor.
3: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
4: Adem.
1: Hani atkım?
2: Atkısız olsa olur mu?
0: Hayır.
4: Bu başka bir şey o zaman.
1: Buldum. Aslan.
0: Evet, dinleyenler cevap aslan.
4: Aa, maşallah benim kardeşime.
2: Harikasın canım.
1: Öyleyim. Sağ olun.
3: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
0: Ben soracaktım bunu.
3: Şimdi Eren soracaktır.
0: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
2: Aa, neymiş bu? Bir hayvan ama acaba ne?
1: Kedi.
0: Kedi uzun mu baba?
3: Uzundur ip gibi.
2: Buldum, solucan.
3: Anne, solucan ısırmaz.
2: Allah Allah, ne bu?
4: Ben buldum.
1: Neymiş?
4: Yılan.
0: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
4: Sağ olun, sağ olun.
0: Şimdi de...
4: Şimdi de reklamlar. Şükran alanınızın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
0: Koş.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun.

0: anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha? Bugün? Perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım. 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
1: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik, küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

Bastı.

0: Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ya!
0: Ha?
1: Hey!
0: Hı?
1: Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş, fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş!

0: Hop. Tchur tchur. Hein? Dobra. Bozuk.
1: Aa, usta.
0: Ev. Foto, foto.
2: Ya filo.
1: Fatura?
0: Şey, dev. Alev.
2: Ne diyor?
3: Fatura.
0: Ben. Unut.
4: Ha? Fatura?
2: Gel, gel, gel.
0: Aha.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Miş, mış, mış, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketleri izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.
3: Evet. Yemek hazır.
0: Masa da hazır.
3: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
0: Senin de anneciğim.
3: Hayret. Bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
0: Sevinç'ten yemeği unuttu galiba.
3: Öyle mi dersin?
0: Hı hı. Yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
3: Hah. Hmm. İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı.
0: Aa!
3: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu. Top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
3: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
0: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
3: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
3: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
3: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
3: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
0: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
1: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
3: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne.
3: Hı?

0: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum. Çok üzülmüş anne.
2: Evet canım, sadece top için değil, arkadaşı için de.
1: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
2: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
1: Nasıl?
2: Renkli toplar yaparak.
1: Renkli toplar mı?
2: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top.

0: Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Üzül nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda.

0: Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
1: Açı! Elhamdülillah. Temtem gelene

0: Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
1: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
2: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
1: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele. Ha?
3: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
4: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
3: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
4: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
3: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
4: Şimdi mi?
3: Hadi. Bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
4: Peki, tamam, geliyorum.
1: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
5: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
0: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
6: Kiremitlerle ne oynanır ki?
0: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
1: Tabii ya. 7 kiremit.
7: 7 kiremit mi?
4: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
3: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
4: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
3: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
4: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
1: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
6: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
1: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
5: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
1: Başardım.
5: Kaçırım.
2: Olamaz.
1: Yakalandın.
5: Olamaz.
4: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
3: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
4: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
3: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
8: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
3: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
8: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
4: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
8: Dur bir. Beni de bekle.
3: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
5: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
6: Oy, vuruldum.
2: Sıra bende. Top nerede?
1: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
6: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum. Ha?
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
4: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Yağmur.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Möbidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet.
2: En az B

0: sınıfı ehliyetine sahip olma.
1: Ha evet, bende ehliyet var. Bakın. A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava dalaşamadım.

0: 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
1: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
1: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
1: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkicim?
1: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
1: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
1: Doğru ya. Turistler nerede?
2: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
1: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
2: Peki yumurtlama dönemi?
1: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
2: Of tilki ya.
3: Selam dostlar.
1: Selam. Selam.
3: Başlamışsınız bile.
2: Kurye.
3: Efendim teleskop.
2: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
3: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
1: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
3: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
2: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
3: Evet.
2: Peki biz hangi aydayız tilki?
1: Eylül mü?
2: Bravo tilki, bildin.
1: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
2: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
1: Bilmem.
2: Of!
3: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
1: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
2: Evet, o da başka mesele.
1: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
2: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... Bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
1: Kaplumbağa yavrusu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
2: Sulandırma.
1: Tamam. Beni takip edin dostlar.
2: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
3: Uçabilen var mı?
2: Ben.
1: Of!
2: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
1: Aslında...
3: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
1: Evet, yanıldım.

0: Peki bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
1: Ben biliyorum. Kaplumbağalar yavaş hareket eder.
0: Bu kadar yavaş mı?
1: Bilmem.
2: Evet sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
0: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
1: Saatte 0 kilometre.
0: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
1: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
0: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
3: Ne?
0: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
1: Çıkarayım mı?
0: İstemez.
1: Şaka şaka.
0: Oh, gelmişsiniz bile.

0: buldum ya. Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: diyafram.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat kapat telefonu.
2: Çocuklar gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Aha, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53...
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle. Geldim. 19 ve 20... Daha 19 kat var.
0: Az kaldı az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık. Yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
1: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne?

0: nefes nefese kalmışsınız.
1: Kolay olmadı profesör.
2: Tam 39 kat tırmandık.
1: Ve oh bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
0: Ha, bu da ne?
2: Hediyen profesör.
0: Çocuklar ne gerek vardı? Ne hediyesi?
1: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
0: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
2: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
1: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
0: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
2: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
1: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
0: Nefes nefese kaldınız değil mi?
1: Hı hı.
0: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
2: Neremiz neremiz?
0: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
1: Kubbe! Kubbe!
0: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
2: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
0: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
2: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
1: Ay, hıçkırık tuttu.
0: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: kuru güzelliğine bakın.
1: Ha?
2: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
0: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
3: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müşteba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Şey ya, hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
0: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
0: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
5: Yaşasın! Hemen başlayalım.
0: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
3: Şimdi kaykay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et bak.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar. Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
1: En azından denedik arkadaşlar.
2: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
3: Ama maalesef bulamadık.
2: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
0: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
2: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müştebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
3: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
1: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
0: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
1: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın. Ben sonra da...

0: acaba abi?
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım.

0: o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
1: Aynen öyle İsmail.
0: Haklısınız. Mantıklı.
2: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz. (Gülüyor)

0: Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım.
1: Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben.
0: Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el.
1: Ha, şimdi anladım.
0: Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. Üç mü? Demek üç. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizle içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. Üç yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yiyene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esmaül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
3: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
4: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
2: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
3: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
4: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
5: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
3: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
5: Kalmayız.
6: Kalırsanız.
5: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
3: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
5: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
5: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
3: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yo, hiç görmedim.
1: O zaman görmenin vakti gelmiş.
4: Hocam.
1: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
1: Yarına ne dersiniz?
4: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama?
5: Allah'a şükür, acayip sevindim.
2: Rakiplerimiz çok güçlüydü.
5: Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
2: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
5: Ödüller de çok güzeldi.
2: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
5: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
7: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
6: Gidecektim ama çamur.
7: O ne?
6: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
7: Çamur, ver bakayım bunu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
1: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
4: Tamam hocam.
5: O ne Ali?
6: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
2: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
7: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
3: Hadi bakalım yolculuk.

0: küçük şoför. Biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
1: İşte geldik.
0: Çok güzel bir yermiş hocam.
1: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
2: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
1: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
2: Olsun hocam, sorun değil.
3: Hocam, bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
2: Vay!
1: Doğru söze ne denir Salih?
2: Maşallah diyorum kardeşime. Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
3: Neden?
2: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
1: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
2: Manzara süper olurdu.
1: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
2: Su mu?
1: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
4: Yo!
1: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
0: Değildir muhtemelen.
1: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
3: Biz de pınarlardan gelen sularla.
2: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
1: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
4: Vay!
3: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
1: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
2: Böyle düşününce hocam, dağlar da güneş kadar önemli.
1: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
2: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
0: Toprak olmasa aç kalırdık.
2: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
1: Bakın.
2: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
3: Ya biz ne dedik?

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda.
4: Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
5: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ahsen, Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
1: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanımızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.

0: artık, çok şükür. Çok şükür.
1: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
0: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Chule chikama da geç kalacağız.
1: Sema, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh, geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, böyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül

0: geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
1: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
1: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan dört yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
0: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
1: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
0: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
1: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
0: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
1: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha
0: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
1: Demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet. Madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
1: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
0: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
0: Tebrikler, 1-1 oldunuz.
1: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
1: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?

0: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
1: Evet, doğru. Diğerleri?
0: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
1: Evet, peki ya diğerleri?
0: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
2: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
3: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
1: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

noi ne doru, îți ai ghivet bunul.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba, güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ha?
3: Ah!
0: Ha? Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Anit dur! O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Ha. Tamam. Biz de kendimiz yaparız.

0: cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
1: O iyi ya.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
1: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
1: Olamaz. Dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Ha? Aha. Hı?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: amca?
1: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
0: Bu kusur etmek mi yani?
1: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
0: Anladım.
1: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
0: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
0: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
0: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
0: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim. Ha?
0: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu?
2: Aa, ne oldu ki?
0: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...
0: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
2: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
1: Ha? Ben mi demişim?
2: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
1: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
2: Ne?
1: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi. Kardeşin yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin, kusurunu örtmüş olurdun.
0: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
1: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
2: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa.
2: Çok yaklaşmıştın. Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Baksanıza ninenin yükü ağır.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yıl geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine dur. Nine yükün ağır, dur Nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız Nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin Nine, cümlemizden Nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun Nine. 4 bardak içtim.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur Nine.
2: Havva neneni unutma Emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii Nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
0: Usta! Hacer anne! Hacer anne! Usta!
3: Destur garip! Ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta! Havva nineye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
3: Dur garip! Sakince anlat hele. Bir Havva nine de kim? Neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
4: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
5: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
4: Allah yolumuzu açık etsin.
3: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
0: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
5: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
4: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
5: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
4: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
5: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
5: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
4: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
5: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
4: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
5: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
4: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
5: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanine çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.
4: Bir astronotum.
3: Bir postacıyım. Yok ben

tutulması.

0: 是只 Java。嗯？
1: Aman canım abartmayın, çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği. Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
4: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
3: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
1: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
3: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
4: Nedenmiş o?
3: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
4: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
5: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
1: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
5: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
4: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
3: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
1: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
3: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. Hmm. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
2: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
3: Şey olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii izleyin beni.

0: ¡Ay, ay, ay, ay!
1: तो ये विषय ही क्या?
0: हुसैन जब benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: Ha, o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam, tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay, hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim, hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ay'ı görememen çok normal dayıcım. He. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
1: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cum. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
1: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
3: Top değil bu, balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı, ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
4: Zeki, yine başlama.
0: Babacım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
1: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
3: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha, enişte. O balon bizi taşımaz ki ya.
3: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
3: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
3: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
2: Vay be.
1: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
1: Çok güzel.
3: İşte. Gördünüz mü? Bakın, işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
1: Gördün mü abla?
3: Geldi geçti.
0: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
0: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
0: Tamam tamam, ayı falan yok.

0: Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
1: Dayıcım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
2: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 다 이 나피였선?
0: 응! 다연아마트는 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do.

0: Dur lütfen. Hı. Zaten uykumuz kaçtı.
1: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
0: Gece vakti gıvıltı yapan biri.
1: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
1: Ne? Ben mi? Hı-hı. Bu gürültüde iki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
0: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
1: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
0: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
1: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, isterse bağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
0: Nasıl olacakmış o?
1: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ömer!
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
2: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Kaç. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
1: Evet, kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi.

0: Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay! Dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın! Aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
4: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir, yan.
1: Rüya değil dayı. Yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
3: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Baba, Zemzem'e bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
2: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet, bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
0: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
3: Bu da sana.
4: Atamadı ki.
1: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
2: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
1: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
2: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
1: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
2: Yakın sayılır. Neden sordun?
1: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
2: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
1: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
2: Ben anladım.
1: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
2: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
4: Emredersin dede.
2: Yumurcaklar sizi.
4: Elindeki ne amca?
1: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
3: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
2: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
1: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
0: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
1: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
0: Hadi baba, hadi Şerif amca.
4: Size güveniyoruz.
3: Daha hızlı.
2: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
1: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
4: Aa, su çıktı, çıktı, çıktı. Yaşasın.
2: Çok şükür ya Rabbim.
3: Buz gibi soğuk.
2: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
1: Hepimizden inşallah.
2: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
1: Elhamdülillah.
4: Yine gel.
0: İnşallah Hümeyra'cığım.
3: Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
4: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
2: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
0: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
2: Rica ederim.
1: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
0: Hoşça kalın.
5: Peygamberimize bizden selam götürün.
0: Baş üstüne.
1: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
0: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
1: Benim de öyle.
0: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
1: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
0: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
1: Allah Allah. Bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
0: Benim kulaklarım iyidir.
1: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım, neredesiniz?
0: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
1: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
0: Aa! Bir tane daha mı?
1: Çok sevimliler.
0: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
1: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
0: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Eva! Eva!
1: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti, top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.

0: Ach, Aman aman. Oh, benim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Tik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü, kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel, gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle. Ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yap-

yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Tadına sağım. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir avlu süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok...

0: güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
1: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
0: Peki, ya yumurta yiyor musun?
1: Evet.
0: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar, Allah'ın birer nimeti bunlar.
1: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
0: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
1: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
0: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
1: Annem.
0: Peki, ya tavuklarla horoz?
1: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
0: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
1: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
0: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
1: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
0: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
1: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
0: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
1: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
0: Evet.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
0: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
1: Bir arabanın altına girdi.
0: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
1: Evet.
0: Bahçeye bıraktılar.
1: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
0: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
1: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
0: Ama hangi kaldırımda?
1: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
0: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
1: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
0: Evet.
1: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
0: Peki kahramanlarımız şehrin her yerine gezip dolaştılar mı?
1: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
0: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
1: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
0: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
1: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
0: Derken bir ses duydular.
1: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
1: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
1: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
1: Biz Rıfkı ile ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?

0: ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak, uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımızda yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak, biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek, yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Aa, abi çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerine yardım ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevim bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor? Ha? Ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
2: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
2: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
1: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
2: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
2: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
1: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
2: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
2: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
2: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
2: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum. Ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum. Ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede. Su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
2: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede. Bir gün hepsini Cemre'yle de gezeceğiz.
1: İnşallah abi. Seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
2: Odan da su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağtepe geldi.
0: Otağtepe mi?
2: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağtepe ne demek?
2: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağtepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağtepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
2: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
2: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağtepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem!
2: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.

0: ilk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
1: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
2: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
1: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
2: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
1: Yaşasın.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Aa, mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Aa, bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, deden bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım. Hmm.

0: Ah, ah, ah. Ne iyiydi şimdi torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotaları izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.

0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
1: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
2: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
1: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
2: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
2: Ben de geleyim mi? Seni izlerim.
3: Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay, kırmızı en zoru.
3: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
3: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
2: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: utamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif Baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif Baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif Baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ha? Sen burada mıydın?
1: Evet, izin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıkıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezar

Sultan Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Ha neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de Çinli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de Çinli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çalış. Çalış. Çalış. Uyuma. Tek ayak ceza. Çalış. Çalış. Çalış. Çalış. Tek ayak ceza. Çalış. Tek ayak. Mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topum. Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfod, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday! Mayday! Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. VCHK-6 pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: Bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir?

0: dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet. Yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Öyle.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin, ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız, söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur, sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok, bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi, anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya, mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam hocam. Oo, efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey, Selim hocayı görünce...
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
3: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
0: Yardım mı?
4: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirini...

0: de fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden emin.
2: Ayıp ettik.
1: Şşş! Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çöpten açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: heat you up.
1: Balonlarım var. Uçan balon, balon.
2: Uçan balonlar. Öğretmenim, balon alabilir miyiz?
3: Bu hafta mercan yelerası biriktirdi mi herkes?
4: Evet.
3: Aferin incilerime. O zaman birer tane balon alabilirsiniz.
5: Yengeç, bize tam 1, 2, 3, 4, 5 tane balon.
1: Tabii. Benim tam 10 tane balonum var. Alın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 balon.
4: Yaşasın!

0: Balonum patladı.
1: Benim de.
2: Ya, hayır, benim de.
1: Olamaz.
3: Benim patlamadı. Dur dur, nereye gidiyorsun? Benim de patladı.
4: Sağlık olsun incilerim.
0: 5 balonumuz vardı, hiç kalmadı.
4: Yani 0 balonunuz kaldı.
5: 0 mı?
4: İncilerim, balonlarınızın patlamasına üzüldüm. Ancak bu sayede 0 sayısını öğrenmiş oldunuz. 0 hiç yok demek.
1: Hiç kalmadı yani, 0 kaldı. 0 neye benziyor acaba?
4: Hadi bana.

0: renkli taşlar bulun. Ne kadar da hızlısınız öyle. Tamam. Şimdi taşları kuma çizdiğim şekle dizin.
1: Buraya, buraya, bir tane de buraya.
2: Bir tane de buraya, buraya. Aa! Pufla kıpırda tam ortaya.
0: İşte sıfır sayısı incilerim.
3: Aa, bu sayıyı ben 10 sayısından hatırlıyorum. Bir sayısının sağına gelince 10 oluyor demek ki.
4: 2'nin sağına da 0 gelince 20 oluyor.
0: Sıfır sayısı aslında hiç yok demektir. Ama sayıların sağına gelince de çok demektir incilerim.
2: İşte.
0: Sayıların yanına sıfır eklendikçe sayılar büyür. Şimdi 100 ve bir sıfır daha 1000.
1: Sıfır. Demek sıfır sayısı tek başına hiç yok demek. Başka sayıların yanına gelince de o sayının çoğalmasını sağlıyor. Çok enteresan bir sayıymış.
5: Neşeniz bol olsun yavru balıklar. Muz ikram edeyim size.
6: Teşekkür ederiz kacı.
2: Aa, sepette sıfır tane muz var.
4: Aa.
7: Yengeç'e bakın, çok üzgün görünüyor.
3: Neyin var yengeç?
8: Bir dalga çıktı, bütün balonlarım patladı.
2: Yani sıfır balonun kaldı.
8: Ve moralim de sıfır.
1: Moral nasıl sıfır oluyor ki?
8: İlahi kıpır, beni güldürdün. Yani moralim de kalmadı demek istedim.

0: Sıfır.
1: Hiç kalmazsa sıfır olur. Sıfır bazen sayıların yanında durur.
2: Sayıyı kocaman yapar, büyütür. Sıfır moralin varsa kıpır seni güldürür.
3: Gülüyorum kıkır kıkır, karşımda koca bir sıfır. Bazen hiç yok, sayıların yanında olur çok.
0: Gülüyorum kıkır kıkır, karşınızda sıfır.
4: Şimdi moralim 100.
0: Silindir.
5: Hadi, az kaldı.
6: Hadi incilerim, harikasınız. Yumurtalarınızı kırmadan karşıya geçebilirsiniz.
1: Düştü. Yok, tuttum, düşmedi.
2: Kıpır geliyor.
7: Sakinim, sakinim. Ay, sakın düşme.
6: Başardınız. Tebrik ederim.
8: Çok eğlenceliydi.
6: Ders bitti incilerim.
2: Aa, bir daha oynasaydık keşke.
6: Yarın tekrar oynarız. Hatta şöyle yapalım. Herkes kendi yumurtasını yanında götürsün ve onu kırmadan yarın tekrar okula getirsin. Yumurtalar sizlere emanet incilerim.
5: Oo, emanet çok önemli bir şey. Emanet edilen şeye çok iyi bakmak ve dikkat etmek gerekli.
8: Tamam işte benim yumurtacığım. Ona çok iyi bakacağım.
1: Yumurta gülüyor mu, bana böyle geldi?
2: Lila'nın işleri işte. Hemen yumurtasını boyamış.
7: Ne var ki bunda? Ben de yumurtama kurdele taktım.
5: Benimki de güneş gözlüklü. Bakın.
8: Dur güçlü, yumurta çantam da kırılabilir.
1: Haklısın.
2: Peki, nerede taşıyacağız yumurtalarımızı?
6: Yumurtaları taşımak için birer kutu yapabiliriz.
5: Kartonlardan olur mu?
6: Elbette olur.
7: Kıpır, yumurta bu şekilde de güvende olmadı sanki.
6: Kutularımızı köşeli değil de, belki yuvarlak yaparsak yumurtalarınızı güvenli bir şekilde evinize götürebilirsiniz.
1: Yuvarlak mı?
6: Önce bir dikdörtgen kesiyoruz. Ve yuvarlıyoruz.
7: Aa, işte içine koydum. Aa, içinde yumurta yok ki.
6: Acele etme incim. Silindir bir kutu yapmalıyız. Şimdi iki tane daire kesiyoruz. İçine biraz da pamuk koyalım ki yumurtamız kırılmasın. İşte tamam. Şimdi yumurtanı silindirin içine koy bakalım sütlaç. Ve bir daireyi de üstüne yerleştirip silindir kutumuzu tamamlıyoruz.
7: Çok güzel bir kutu oldu.
2: Ha? Ama başka silindir kutular için kartonumuz yeterli değil. Çok az karton var.
6: O zaman silindire benzeyen başka nesneler buluruz incilerim.
5: Dürbünümün şekli silindire benziyor. Ha, yengeç bir şeyler taşıyor.
2: Bakayım, çok merak ettim. Oo!
9: Geri dönüşüm için epey karton topladım. Ah, selam yavru balıklar. Hay Allah, tutun, tutun, tutun.
1: Topladım, topladım, topladım.
2: Ne inatçı bir rulo. Benden kaçamazsın, gel buraya, gel. Tamam, yakaladım.
9: Teşekkürler yavru balıklar. Bunlar tuvalet kağıdı rulosu. Hepsini geri dönüşüm için topladım.
2: Dürbün oldular.
8: Baksanıza şekline. Köşeli değil ve yuvarlak. Tıpkı silindir gibi.
5: Oo! Bu rulolardan yumurtalarımıza kutu yapabiliriz.
6: Harika bir fikir Puf. Yengeç, bize de birkaç rulo verir misin?
9: Elbette öğretmen hanım. Buyurun, buyurun.

0: artık silindir kutularımız sayesinde
1: yumurtalarımız güvende. Yarın onları kırılmadan getirebiliriz.
2: Böylece kaşıkta yumurta taşıma oyununu yeniden oynayabiliriz incilerim.

0: Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun,
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdi.

0: verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
1: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim. Gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?
0: Dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
0: dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Keçi. İnsan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
2: Ha? Ne? Al sana.
0: Ceviz veririm.
2: Al bakayım. Bana bak. Al.
3: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel. Sen görürsün. Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektim gerçi.
2: Al işte. Bana bak.
3: Ooo. Ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
3: Ooo. Beygiri gördünüz mü?
2: Görmedim.
3: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
1: Mana.
2: Araba gidiyor ya.
1: Koş yakalayalım.
0: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
3: Ver bakayım Karagöz.
0: Şşt, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
3: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
0: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
3: Canım sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
0: Ne demiş? Ben buldum.
3: Canım Karagül. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
0: Yemez Hacı Cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
3: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
0: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
3: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
0: O ne? Ses de ne? Paldır küldür paldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Sangır sangır sangır. Ha? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş,

0: olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
1: Demek sarraf

0: Sar, bir dakika ya. Sen de kimsin?
1: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
0: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
1: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
0: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
1: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
0: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
1: Bolca süt içtim. Uzadım.
0: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
1: Şuraya kadar gidiyor.
0: Nereye?
1: Şuraya işte.
0: Nereye ya? Görmüyorum.
1: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
0: Doğruya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
1: Bakalım Karagöz.
0: İşte taş Naci Efendi.
1: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
0: Buna kaç lira verirsin?
1: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
0: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
1: O kadar etmez.
0: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
1: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
0: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?
3: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
4: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
3: Of. Peki, ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
0: Ama ben elmas demedim ki.
3: Dedin.
0: Demedim.
3: Dedin.
0: Belki de elmastır dedim.
3: Tamam işte, ben de inandım.
0: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
3: Haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
0: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
3: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
0: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
3: Köfte or seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemizdir.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardım

0: Selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar.

0: nazik söyleyebilirsin.
1: Yele yele.
0: Bir dakika Leme, şimdi işim var.
1: A i yela a u a eme eme i e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E de e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemiciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
1: U a i u a i a u a.
0: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Bö e diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi, bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah, tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? İçinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin.

0: gitsin. Ardından da diğerleri. E hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Ah! Aa!

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: Aa!

0: yemeği başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U.

0: Yani çocukta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
5: Yok, tane.
2: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
1: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
0: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
7: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
0: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
7: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
7: Kolaysa sen zıpla.
10: Evet Aziz, topu takip et.
7: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
10: Evet, topun önünde dur bari.
1: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
7: Sağ taraftan.
1: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
7: Kolaymış.
1: Nihat, çek şutu.
7: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
1: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
5: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
1: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
1: Hadi.

0: Haridatlan futbolcular sevgili izleyenler, ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha maç. Bence bugün bir sürü gol izleyeceğiz.

0: tarafta çok büyük.
1: Evet sayın seyirciler, yukarı yumurtada hata geçiyor. Burak cimri bas atıyor. Cehilden Burak İmhar. Burak basıyor. Vur ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak işte bas atıyor. Nihat tekrar Burkan'ı attı.
2: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
4: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
4: Tamam, güzel fikir.
2: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
5: Bilemedim şimdi.
6: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
2: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
1: Kaleci dahil. Alt kadro hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaleciden Burak. Düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Pasajdan inanılmaz bir kurtarış.
7: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
4: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
8: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
9: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
10: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
7: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne, isteriz.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.

0: Kağıtla Ceren kazandı. Hadi bismillah.
1: Ağzını kocaman aç bakalım.
2: Havuç.
1: Evet.
0: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
2: Yaş olsun. Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
0: Sendeyiz Emel.
1: Kocaman aç bakalım ağzını.
2: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika, bir dakika, karnında bağır.
0: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
2: Hep karıştırıyorum.
1: Sevdin mi Eren?
2: Azıcık.
1: Şimdi sırada yeşillikler.
2: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
0: Bizim bahçede de yedik yavrum.
2: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
0: Söyle bakalım ne?
2: Marul.
0: Maydanozdur. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
2: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
1: Al bakalım.
2: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
0: Çok yaklaştım.
2: Ispanak. Bilemedin nane. Bildim ya demin. Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki. Ama anne.
1: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
2: Kaybettim mi?
0: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
1: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
2: Çikolata.
0: Kolay gelsin canım. Ne yapıyorsun?
1: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
0: Dur dur dur. Misafirimiz mi geliyor?
1: Hayır.
0: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
1: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
0: Anladım.
1: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
0: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
1: Hadi gelin!
2: Baba!
3: Anne!
2: İlk ben geldim değil mi?
3: Hayır ben.
2: En hızlı benim.
3: Hayır, esas en hızlı benim.
1: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
3: Ha? Nasıl?
0: Bahçe sporları başlıyor!
2: Bahçe sporları mı?
3: Yaşasın!
2: Ben birinci olacağım.
3: Ben de.
1: Hızlı olan kazansın.
2: Ben hızlıyım değil mi anne?
1: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
2: Bana söyleyebilir misin anne?
3: Bana da, bana da.
1: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
2: Evet.
0: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
2: İstiyorum, istiyorum ben de.
1: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
3: Brokoli mi?
0: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
2: Kalsın.
1: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
2: Ne? Süper güç mü?
0: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
1: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
2: Havuç.
1: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
3: Ne diyelim?
1: Görüş gücü ustası.
2: Ya.
0: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
2: Geceleri bile mi?
1: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
3: Çok etkileyici. Bundan olurum.
0: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
2: Domates.
0: Koruyucu domates.
2: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
0: Kalbimizi.
3: Vay. Kalbimiz çok önemli.
1: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
0: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
3: Anladım.
1: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
2: Acıktım.
1: O zaman buyurun sofraya.
0: Neler hazırladın canım?
1: Havuçlu kek.
2: Yaşasın.
1: Patates salatası.
2: Süper.
1: Kabak sandal.
3: Kabak sandal mı?
1: Evet.
2: Bir yaşıma daha girdim.
3: Bismillah.
2: Sandala bayıldım anne.
3: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
2: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
0: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
1: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
0: Hazır mısınız?
2: Evet.
1: O zaman 3, 2, 1 başla.
0: Hay maşallah.
1: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
2: Brokoli gerçekten güç veriyor. Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü? Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
0: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
2: Yaşasın.
1: Bakalım kim en çok zıplayacak?
2: Ben. O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
4: Ben de zıplam. Hem de en zıplak.
0: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.
2: Hop. Hop. Hop. Hop. Hop.

0: Hı? O da nesi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam? Hı?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Ay. Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.

0: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
1: Bu çok güzel dostlar.
0: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
1: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
0: Ama bu...
1: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
1: Yani altın yok muymuş?
0: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
1: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
0: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
3: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
1: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

İsraf etmeyelim.

Mm-hmm.

Huh?

Off! Under!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Au! Hı? Hay Allah! Anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.

0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
1: Mert abi.
2: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam, hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: inanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Ha. Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
8: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
2: Oo.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem, hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde, yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Ha? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil, babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce

0: Evler yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
3: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor ama kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar.
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
4: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
4: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
4: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
4: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
4: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
4: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece

0: oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
1: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
1: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
2: Vay! Baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
1: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
1: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
1: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende. İşte oldu.
1: Aferin size.
2: Aynı kaplumbağaya benzedi.
1: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
2: Tosbağa. Çok güzel oldu.
1: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
2: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
1: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
2: Tosbağa gidiyor.
0: Gel bakalım. Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
4: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.

0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye, geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha, dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
1: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
0: Bilmiyorum.
2: Haberci?
1: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
3: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
1: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
0: Geçtiğin belli.
1: Sanki sen geçmedin.
0: Doğru.
3: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
1: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
3: Tamam Tilki. Aha. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
0: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
0: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
0: Alabilirsin tabii.
3: Biraz yaklaşsak mı?
1: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
0: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
1: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
3: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
3: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
0: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
3: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
0: Bilmiyorum.
2: Haberci?
1: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
1: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
1: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
1: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben, korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
0: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
1: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
0: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
0: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: iller, ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: Kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette doktor Yaman. Parola ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Abi.
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba...

0: Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
1: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
2: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
2: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza. Sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
4: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
5: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi.
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: fırlatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho.
0: Çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İlahi Muğlak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esma-ül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
3: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
4: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. El Melik. Salih.
2: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
3: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
4: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
5: Bu arada El Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El Halik. Mustafa.
3: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
5: Kalmayız.
6: Kalırsanız.
5: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
3: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
5: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
2: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
3: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yo, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
4: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
7: Yarına ne dersiniz?
4: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama?
5: Allah'a şükür, acayip sevindim.
2: Rakiplerimiz çok güçlüydü.
5: Herkesin Esma-ül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
2: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
5: Ödüller de çok güzeldi.
2: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
5: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim. Uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım. Hemen bak. Acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
8: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
6: Gidecektim ama çamur.
8: O ne?
6: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
8: Çamur, ver bakayım bunu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
7: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
4: Tamam hocam.
5: O ne Ali?
6: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
2: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
8: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
3: Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.
8: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
9: Ne
7: İşte geldik.
8: Çok güzel bir yermiş hocam.
7: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
6: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
7: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
6: Olsun hocam, sorun değil.
5: Hocam, bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
0: Vay!
7: Doğru söze ne denir Salih?
0: Maşallah diyorum kardeşime.
6: Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
3: Neden?
6: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
7: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
6: Manzara süper olurdu.
7: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
0: Su mu?
7: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
4: Yo!
7: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
8: Değildir muhtemelen.
7: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
5: Biz de pınarlardan gelen sularla.
6: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
7: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
4: Vay!
3: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
7: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
0: Böyle düşününce hocam, dağlar da güneş kadar önemli.
7: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şeyi yaratmamıştır çocuklar.
5: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
8: Toprak olmasa aç kalırdık.
6: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
7: Bakın.
6: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
5: Ya biz ne dedik?

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış pe.
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi? Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
5: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
5: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dalçık.
5: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
6: Birazdan
0: Yusuf gönderecek. Tamam.

0: dinlemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
3: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
4: Buradayım Mehmet. Tamam.
3: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
4: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok.

0: hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
1: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar. İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
0: Şiir gibi konuştun dostum.
2: İyiliğin kendisi şiir gibi.
1: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
3: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
1: Ve daha az çöp.
4: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
0: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
4: Yeter ki iste.
5: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
6: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
5: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur, benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı, kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde... Bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla, sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri, tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet. Bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyzanur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor, yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
3: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
3: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
3: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
3: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
3: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
4: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
0: Evet çocuklar. Bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
2: Porsuk muydu?
1: Hayır, porsuk tilkiyle dosttu.
2: O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
3: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza.

0: İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
1: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijen ve kuş cıvıltıları.
0: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
2: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
1: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
2: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
0: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
1: Teşekkürler.
3: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: badireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada ocağın parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar. Ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Hagu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Hagu.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go,
0: söylemiştim.
1: Go.
0: Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Go, go, ne yapmalı, ne yapmalı? Go, go, go. Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem

Yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: tay kışı. Çok güzel.
1: Ah, iyi doydum.
0: Bana bir çay verir misin?
2: Oo, beyimiz ancak uyanabildi.
3: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
4: Ne yapıyorsun ki?
3: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
5: Ne?
3: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttum.
3: Neyi?
6: Bir düşün bakalım.
3: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
3: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahi vahvani vahim diyeceksin.
3: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
0: Elhamdülillah.
6: Aferin torunuma. Canım benim.
3: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
0: Nasıl olur dayı?
3: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
6: Yine başladı.
1: Neredeyken, neredeyken?
3: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
7: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
3: Neyse işte, Omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabii.
6: Nereye oğlum?
3: Yumurta bulmaya. Size Omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam, tamam. Bir şey yapmadım.
6: Anneciğim.
3: Sen görürsün gününü.
7: Zeki, ne oldu oğlum sana?
3: Neler olmadı?

0: ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
1: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
2: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
3: Ben de. Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
0: Zülüm, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
2: Tamam dayı.
0: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
1: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
0: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
2: Durun.
0: Ne, yine anlamadın? Plan çok basit.
2: Bu toy kuşu. Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
2: Dayı, hı? O yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: He, boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
2: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of. Tamam, tamam.
2: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
4: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
0: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
3: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
5: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
4: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
3: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
0: Canım annem yaşa.
2: Bana zavav gelsin ister misin?
3: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
2: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
4: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
6: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
1: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
4: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
2: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
4: Tabii ki.
0: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'e bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tamam.
4: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
2: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
0: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay. Ay. Ay.
6: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
3: Yine ne oldu Zeki?
0: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
4: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
2: Yaşasın!
1: Nasıl yapacağız?
4: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.

0: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
1: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
2: Çok lezzetli.
1: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
2: Hadi yiyecekleri dolduralım. Dede bak işte oldu.
1: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
3: Hadi dayı sen as istersen.
0: Ben asmasam olmaz mı?
4: Tamam tamam ben asarım.
0: Aslan eniştem.
3: Şarkı.
0: Olmaz mı? Omletistan hayallerim, suya düştü heveslerim, toy kuşuna yardım ettim, yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmez.

0: Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şuna bak Sefa.
1: Şuna bak.
2: Aa! Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı. Tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol gol gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın Sefa, iyi misin?
2: İyiyim Garip abi. Gol attım ya, sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
2: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Hava nine, hava nine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm Havva nine.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
0: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
0: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok ninem, sen merak etme.
1: Garip abi niye gelmedi ki?
4: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
1: Ama bizim de işimiz var.
3: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.

0: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten Boncuğu da götürdü oraya.
1: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
0: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
2: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
3: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
0: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
2: Olur mu kızım öyle şey?
4: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
5: Nasıl yani?
4: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
6: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
5: Ya.
4: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
2: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
3: Çok özür dilerim. Şey, hanım, garip gitmezdi mi?
2: Hoppala.
3: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
2: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz. Bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir, bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay, başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Veter yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
3: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim, yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada. Ne diyorduk?
1: Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine veçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi, hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri.

0: Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
1: Buyur dayıcım. Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
2: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuz'cum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
1: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynep'cim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim. Ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Ver bakayım şunu.
1: Kaçın! Yaşasın! Eğlence başladı! Oley! Sayın!
0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
1: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

0: olsun.
1: Baba, geldik mi?
2: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
1: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
2: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
1: Az önce söylediğin ilahiyle.
2: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Hah. Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Aa, fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Aa, Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Aa, evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak? Benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine. Hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, bu hurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet, gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem. Şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
0: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne? Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde bu hurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre bu hurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, biz de ya.

0: Ha? Arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
1: Abdullah ustayı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
0: Gittiler.
1: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
0: Zemzem, bırak şu gülü artık.
1: Sıkı tutunun. Kaçıyoruz.
0: Yaşa baba.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ben burada hasta yatıyorum. Temel amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar.

0: Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo. Onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret mi?
1: Elbette. Hasta ziyareti morali düzeltir. Morali iyi olan insanlar da daha hızlı iyileşir.
0: Harika. Bunu bilmiyordum ben.
1: Hadi bakalım. Hem bitki çayı için biraz bitki toplayalım, hem de Asya'ya hediye etmek için güzel çiçekler toplayalım.
0: Tamam Temel amca.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Biz geldik.
1: Geçmiş olsun Asya.
2: Aa, siz.
0: Neden şaşırdın?
2: Beni unuttunuz sandım.
1: Unutur muyuz hiç? Saatlerdir sana bitki çayı yapmak ve çiçek toplamak için uğraştık.
2: Ben de sandım ki.
0: Önemli değil Asya'cığım. Yanlış anlamışsın. Hepsi bu. Biz de sana ziyarete gelelim dedik.
1: Al bakalım.
2: Çok güzeller.
1: Bak Temel amca, iyileşmeye başladı bile.

0: ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak, uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımız da yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak, biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek, yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Abi, çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim, sana ihtiyacım var. Bak, ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerine yardım ediyorsun.
1: Ya, ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor?

0: ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
2: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
1: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
1: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
1: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
1: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması...

0: şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede, su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
2: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede, bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
1: İnşallah abi, seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
2: Odanda su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağtepe geldi.
0: Otağtepe mi?
2: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağtepe ne demek?
2: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağtepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağtepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
2: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
2: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağtepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem.
2: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
1: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
0: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
2: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
0: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
2: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
0: Yaşasın.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.

0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Aa, bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, deden bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım. Hmm.

0: Ah, ah, ah. Ne iyiydi şimdik torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcan.

Hürmete Diyanet Çocuk'ta.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve.

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: E buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında.
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha

0: kafamı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Hamam böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.
1: Ayağıma dolandı.
0: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.
2: Helal olsun sana canım oğlum benim.
0: Demek sen de bu işin içindeydin.
1: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
0: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
0: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
0: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir. Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
0: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
0: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
2: Neyi yaptığın zaman?
0: Haydi bire! İşte bu!
2: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
4: Hadi çocuk.

0: acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha? Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: Oo, işte günün en güzel haberi.
1: Oo, mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
1: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
2: Evet, dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde beze sarılı ve iple bağlıydı.
1: Şey, benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
2: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
4: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
2: Var bir şeyler.
4: Çıkar.
2: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
4: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
4: Oo, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
2: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
4: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
2: Yo yo. Mümkün değil. Önce sen.
4: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
4: Yo.
2: Yüzünü niye ekşittin?
4: Şekeri fazla geldi.
2: Hay Allah.
4: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
2: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşülmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet. Dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya, bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.

0: buldum onu ben.
1: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
0: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
1: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: Harun dostum, bekle, konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptın.
3: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık, karnım ağrıyacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam, özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuk.

0: taşı.
1: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
1: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
0: Doğru.
2: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
3: Aslında biraz değildi ama olsun.
1: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
3: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
2: Ne yapıyorsun onunla?
3: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
2: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri, bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah, eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: Balonlarım var! Uçan balon! Balon!
1: Uçan balonlar! Öğretmenim, balon alabilir miyiz?
2: Bu hafta mercan yelerası biriktirdi mi herkes?
1: Evet!
2: Aferin incilerime. O zaman birer tane balon alabilirsiniz.
3: Yengeç, bize tam 1, 2, 3, 4, 5 tane balon!
0: Tabii! Benim tam 10 tane balonum var. Alın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 balon!
4: Yaşasın!

0: Balonum patladı.
1: Benim de.
2: Ya, hayır, benim de.
1: Olamaz.
3: Benim patlamadı. Dur dur, nereye gidiyorsun? Benim de patladı.
4: Sağlık olsun incilerim.
0: 5 balonumuz vardı, hiç kalmadı.
4: Yani 0 balonunuz kaldı.
5: 0 mı?
4: İncilerim, balonlarınızın patlamasına üzüldüm. Ancak bu sayede 0 sayısını öğrenmiş oldunuz. 0 hiç yok demek.
1: Hiç kalmadı yani, 0 kaldı. 0 neye benziyor acaba?
4: Hadi bana renkli taşlar bulun. Ne kadar da hızlısınız öyle. Tamam, şimdi taşları kuma çizdiğim şekle dizin.
1: Buraya, buraya, bir tane de buraya.
0: Bir tane de buraya, buraya. Aa!
3: Pufla kıpır da tam ortaya.
4: İşte 0 sayısı incilerim.
2: Bu sayıyı ben 10 sayısından hatırlıyorum. Bir sayısının sağına gelince 10 oluyor demek ki.
6: 2'nin sağına da 0 gelince 20 oluyor.
4: 0 sayısı aslında hiç yok demektir. Ama sayıların sağına gelince de çok demektir incilerim.
3: On oldu işte.
4: Sayıların yanına 0 eklendikçe sayılar büyür. Şimdi 100 ve 1 0 daha 1000.
1: 0. Demek 0 sayısı tek başına hiç yok demek. Başka sayıların yanına gelince de o sayının çoğalmasını sağlıyor. Çok enteresan bir sayıymış.
7: Neşeniz bol olsun yavru balıklar. Muz ikram edeyim size.
5: Teşekkür ederiz kacı.
3: Sepette 0 tane muz var.
6: Yengeç'e bakın, çok üzgün görünüyor.
2: Neyin var yengeç?
8: Bir dalga çıktı, bütün balonlarım patladı.
3: Yani 0 balonun kaldı.
8: Ve moralim de 0.
1: Moral nasıl 0 oluyor ki?
8: İlahi kıpır, beni güldürdün. Yani moralim de kalmadı demek istedim.

0: Hiç kalmazsa sıfır olur. Sıfır bazen sayıların yanında durur.
1: Sayıyı kocaman yapar, büyütür. Sıfır moralin varsa kıpır seni güldürür.
2: Gülüyorum kıkır kıkır, karşımda koca bir sıfır. Bazen hiç yok, sayıların yanında olur çok.
3: Gülüyorum kıkır kıkır, karşınızda sıfır, sıfır, sıfır, sıfır.
4: Şimdi moralim 100, 100, 100.
3: Silindir.
5: Hadi, az kaldı.
6: Hadi incilerim, harikasınız. Yumurtalarınızı kırmadan karşıya geçebilirsiniz.

0: Yok, tuttum, düşmedi.
1: Kıpır geliyor.
2: Sakinim, sakinim. Ay, sakın düşme.
3: Başardınız. Tebrik ederim.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Ders bitti incilerim.
1: Aa, bir daha oynasaydık keşke.
3: Yarın tekrar oynarız. Hatta şöyle yapalım. Herkes kendi yumurtasını yanında götürsün ve onu kırmadan yarın tekrar okula getirsin. Yumurtalar sizlere emanet incilerim.
4: Oo, emanet çok önemli bir şey. Emanet edilen şeye çok iyi bakmak ve dikkat etmek gerekli.
2: Tamam işte benim yumurtacığım. Ona çok iyi bakacağım.
0: Yumurta gülüyor mu, bana mı öyle geldi?
1: Lila'nın işleri işte. Hemen yumurtasını boyamış.
2: Ne var ki bunda? Ben de yumurtama kurdele taktım.
4: Benimki de güneş gözlüklü. Bakın.
2: Dur güçlü, yumurta çantam da kırılabilir.
0: Haklısın.
1: Peki, nerede taşıyacağız yumurtalarımızı?
3: Yumurtaları taşımak için birer kutu yapabiliriz.
4: Kartonlardan olur mu?
3: Elbette olur.
2: Kıpır, yumurta bu şekilde de güvende olmadı sanki.
3: Kutularımızı köşeli değil de belki yuvarlak yaparsak yumurtalarınızı güvenli bir şekilde evinize götürebilirsiniz.
0: Yuvarlak mı?
3: Önce bir dikdörtgen kesiyoruz. Ve yuvarlıyoruz.
2: Aa, işte içine koydum. Aa, içinde yumurta yok ki.
3: Acele etme incim. Silindir bir kutu yapmalıyız. Şimdi iki tane daire kesiyoruz. İçine biraz da pamuk koyalım ki yumurtamız kırılmasın. İşte tamam. Şimdi yumurtanı silindirin içine koy bakalım sütlaç. Ve bir daireyi de üstüne yerleştirip silindir kutumuzu tamamlıyoruz.
2: Çok güzel bir kutu oldu.
1: Ha? Ama başka silindir kutular için kartonumuz yeterli değil. Çok az karton var.
3: O zaman silindire benzeyen başka nesneler buluruz incilerim.
4: Dürbünümün şekli silindire benziyor. Ha, yengeç bir şeyler taşıyor.
1: Bakayım, çok merak ettim. Oo!
5: Geri dönüşüm için epey karton topladım. Aa, selam yavru balıklar. Hay Allah, tutun, tutun, tutun.
0: Topladım, topladım, topladım.
1: Ne inatçı bir rulo. Benden kaçamazsın, gel buraya, gel. Tamam, yakaladım.
5: Çok teşekkürler yavru balıklar. Bunlar tuvalet kağıdı rulosu. Hepsini geri dönüşüm için topladım.
1: Dürbün oldular.
2: Baksanıza şekline. Köşeli değil ve yuvarlak. Tıpkı silindir gibi.
4: Oo! Bu rulolardan yumurtalarımıza kutu yapabiliriz.
3: Harika bir fikir Puf. Yengeç, bize de birkaç rulo verir misin?
5: Elbette öğretmen hanım. Buyurun, buyurun.

0: artık silindir kutularımız sayesinde
1: yumurtalarımız güvende. Yarın onları kırılmadan getirebiliriz.
2: Böylece kaşıkta yumurta taşıma oyununu yeniden oynayabiliriz İnci.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Net Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sevgiyle Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu.

0: Rita ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
1: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
0: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
1: Me, me
0: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
1: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
0: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
1: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
1: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
3: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
0: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
3: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmaz.

0: yapılmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
1: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?
0: Diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti.

Ayla ve Vera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Vera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Vera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar ne koşar bekler usulca, bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni

0: lá, Kitty!
1: Bem...
0: Aí!

0: ustedes? Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç telim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de. Ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Şey. Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki... Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi.

0: birlikte yürümelisiniz, değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
1: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
2: Haydi bismillah.
1: Yok yok, sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan.
2: Haydi bismillah.
1: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
2: Ya Allah! Ya bismillah!
1: Bu işaret benim de dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım.
2: Her defasında besmele çekmeme vesile oldu.
1: Şimdi ne yapacağım ben? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of! Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
0: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
3: Be!
4: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım? İşte böyle Bekir Efendi. Elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim. Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
5: Bir sürü sepet buldun.
1: Ne oluyor burada?
5: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
0: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
4: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
0: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
4: Ama şey için dedim.
0: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
4: Sen bilirsin.
0: Dur!
5: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
1: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
5: En son ne oldu?
1: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
5: Nereye girmek için?
1: Yeni yola.
5: Hangi yeni yol?
1: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
5: Ben mi dedim? Hey!
1: Ne oluyor ya?
5: Şimdi anladım ben mevzuyu.
1: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
5: Yeni yol demedim ki ben sana.
1: Ne dedin ya?
5: Yeni yıl dedim.
1: Tamam işte, yeni yol.
5: Yol değil, yıl.
1: Tamam ya, yol işte.
5: Hey!
1: Tamam. Anladım, yıl.
5: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
1: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
5: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
1: Ben anlatayım diyor.
5: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.

0: kelime.
1: Be.
2: İlk kelimeyi anlatıyorsun.
1: Be.
2: Dönme dolap.
0: Yok yok. Şey bu. Pırıldak.
1: Be.
0: Ya çok seviyorum bu sessiz tiyatro oyununu.
2: Al benden de o kadar.
0: Ay.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost karı günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.

0: Merak etme. Gel sen buraya. Furkan! Ne var Aziz?
1: Plan işe yarayacak mı?
0: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
1: Ha, tamam sustum sustum.
2: Cemil!
3: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
3: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
3: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
0: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
2: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim. Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
0: Ne oldu?
3: Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
4: Çocuklar!
3: Ne oldu baba?
4: Yumurtaları siz mi aldınız?
3: Yoo.
4: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: katliyorum, geliyor.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
1: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
1: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
1: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
1: Gelin benimle.
0: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
1: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
0: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
0: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak.

0: olacak mıyız?
1: Sizi kekik atmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen.
1: İyi tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini

0: yapmış.
1: Gelin usta.
0: Diğeri de...
1: Eren usta.
0: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
1: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
0: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
1: Yaşasın!
0: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
1: Bir şey eksik olmalı.
2: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
0: Unu katıyorum.
1: Lütfen.
0: Yine çalışmadı bu.
2: Mikser mi bozuldu?
1: Babam tamir etsin anne.
0: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
1: Kabaran toz.
0: Bakalım çalışacak mı?
1: Yaşasın. Çalıştı. Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
3: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni yapamadı diye.
1: Bu ne?
3: Halanın radyosu oğlum.
1: Aa, bozdun mu baba?
3: Bozmadım kızım, bozuktu.
1: İyice mi bozdun baba?
3: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
2: Yaşayacak mı peki?
3: Sanmam. Bir kablo kesildi.
1: Ne olacak şimdi?
3: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
0: Olmadı madem.
3: Maalesef canım.
0: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
3: Yine yaparız.
1: Nasıl?
2: Çok güzel olmuş anne.
1: Eline sağlık anne.
0: Sizin de minik ustalar.
3: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
1: Ne?
3: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
1: Sade kek halam sever mi?
3: Sever tabii.
4: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
1: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
3: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
3: Buyur geç.
1: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
2: Çikolata katmayı unuttuk ama.
3: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
1: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
3: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
3: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
3: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
3: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
3: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
3: Radyo.
5: Radyo mu?
3: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
1: Korkma hala, biziz.
2: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
1: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
2: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
3: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
3: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.

0: Dildi.
1: Dım dırı dım. Şimdi hava durumu.
2: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
1: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
2: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
3: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
4: Adem.
0: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
2: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
1: Ne yapmış?
2: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
1: Aa, çok komik haber.
0: Evet, çok komik olmuş.
3: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
2: Şimdi de bilmece zamanı.
1: Hava durumu ne olacak?
2: Ha, şimdi de hava durumu.
1: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
2: Şimdi bilmece zamanı.
4: İşte en sevdiğim.
1: İlk bilmecemiz geliyor.
2: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
4: Adem.
3: Hani atkım?
4: Atkısız olsa olur mu?
2: Hayır.
0: Bu başka bir şey o zaman.
3: Buldum. Aslan.
1: Evet, dinleyenler, cevap aslan.
0: Aa, maşallah benim kardeşime.
4: Harikasın canım.
3: Öyleyim. Sağ olun.
2: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
1: Ben soracaktım bunu.
2: Şimdi Eren soracaktır.
1: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
4: Aa, neymiş bu? Bir hayvan ama acaba ne?
3: Kedi.
1: Kedi uzun mu baba?
2: Uzundur ip gibi.
4: Buldum, solucan.
2: Anne, solucan ısırmaz.
4: Allah Allah, ne bu?
0: Ben buldum.
3: Neymiş?
0: Yılan.
1: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Şimdi de...
0: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
1: Koş!

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Orada.

0: Lütfen söyle Kadri, ne istiyorsun?
1: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
0: Söyle bakalım Kadri efendi, niye indirdin beni aşağı?
1: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
0: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
1: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
0: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
1: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
0: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.
1: Ama.
0: Ah.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağla demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Hmm, bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha? Bugün? Perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
1: Ne? Bak hele sen. Bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Artış.
1: Yeter.
2: O
1: bastı.

0: Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ya!
0: Ha?
1: Hey!
0: Hı?
1: Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş, fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Hı? Dolap?
1: Aa!
0: Bozuk!
2: Aa! Usta!
0: Ev! Foto, foto!
1: Ya filo!
2: Fatura?
0: Şey! Dev! Alev!
3: Ne diyor?
1: Fatura!
0: Ben! Unut!
1: Ha?
0: Fatura?
1: Gel! Gel!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana,

0: sular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: miş miş miş miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: bak, nasıl sektiriyorum.
1: Vay, harikasın Tuna.
0: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
1: Tuna, Tuna.
0: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
1: Ne?
0: Abla, kazara oldu. Canın çok acıdı mı?
1: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
0: Gol atacağım diye heyecanlandım.

0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
2: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
2: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın, arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın, unutma.
1: Tamam.
2: Evet, yemek hazır.
0: Masa da hazır.
2: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
0: Senin de anneciğim.
2: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
0: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
2: Öyle mi dersin?
0: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
2: Heh, işte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı. Aa!
2: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
2: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
0: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
2: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
2: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
2: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
2: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
0: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
1: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
2: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne.
2: Hı?
0: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
0: Çok üzülmüş anne.
2: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
0: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
2: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
0: Nasıl?
2: Renkli toplar yaparak.
0: Renkli toplar mı?
2: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya

0: yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
3: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Ne? Ne? Ne? Ne?

0: Ha işte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
1: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh ne güzel uyunur ha.
2: Hay Allah.
3: Hıp, kös kös dur.
2: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
0: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
2: Aa, haklısın dostum.
0: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
1: Nem nem.
2: Temtem.
1: Tamam, geliyorum.
0: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
5: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
6: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
5: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
6: Sen evde değil miydin Nine?
7: Oh, dam akıyor evladım.
5: Hiçbir şey anlamadım. Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
8: Evet, kiremitler düşmüştü.
9: Özür dilerim Nine.
7: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
5: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
7: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
0: Açı! Elhamdülillah.
3: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
1: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
5: Mert abi kiremitleri getirdi.
7: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
10: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
8: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
10: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele.
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
3: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
3: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
3: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
3: Peki, tamam, geliyorum.
10: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
7: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
5: Kiremitlerle ne oynanır ki?
7: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
10: Tabii ya. 7 kiremit.
9: 7 kiremit mi?
3: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
3: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
3: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
10: Yedi kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
5: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
10: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
6: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
10: Ha! Ha! Başardım.
6: Oh. Kaçırdım! Ha?
10: Ha!
5: Olamaz!
10: Ha! Ha! Yakalandın!
6: Olamaz!
3: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
3: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
1: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
1: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
3: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
1: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
0: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
6: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
5: Oy, vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
10: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
5: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Ha? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil.

değilim. Amirim, saygılar. Ha, bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha!

Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Bastım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum.

Dela. Hadi. Ha, işte şurası oldu. Neyse ki seni kurtardı küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar.

0: şişir. İşte benim ekibim.
1: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
1: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar. Şu an bu koşuya şahitlik etmek için köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
1: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
1: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
1: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
1: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
1: Doğru ya.

0: turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tirki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
3: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yok, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Hmm. Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim.
4: Çocuklar!
0: Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış, ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah, düştü, düştü.
0: Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip

takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: دیافرام.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.

0: Koş Yaman, koş.
1: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
2: İşte Gökdelen apartmanı.
0: Kaçıncı kattı?
2: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
2: 54, 53...
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
2: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
2: Yo, güveniyorum. Bekle bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
2: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
2: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
2: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
2: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
2: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
2: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
2: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
1: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
2: Çok yoruldum.
1: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
2: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
1: He? Bu da ne?
2: Hediyen profesör.
1: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
1: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
2: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
1: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
2: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
1: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı.
1: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
2: Neremiz neremiz?
1: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
2: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
0: Kubbe! Kubbe!
1: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram, nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
2: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
1: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki

0: Hava boşalır.
1: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
2: Ay, hıçkırık tuttu.
0: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: Ha?
1: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
2: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
3: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam Müştaba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
1: Şey ya, hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
2: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
1: O nasıl söz Müçteba abi?
2: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya

0: Ne dersiniz?
1: Hı? Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
2: Yaşasın! Hemen başlayalım.
3: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
4: Şimdi kay kay zamanı.
0: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar. Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
1: En azından denedik arkadaşlar.
2: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
3: Ama maalesef bulamadık.
2: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
0: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
2: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?

0: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
1: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
0: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer. Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz. Allah senden razı olsun Kadir amca.
2: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da...

0: acaba abi?
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirme bizde çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
4: Burası hepimize yeter çok şükür.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: (Gülüyor)

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım.
1: Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben.
0: Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el.

anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek. Buyur bakalım. Üç mü? Demek üç. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum! Üç yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurma yiyene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bari ilahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esmaül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
3: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
4: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
2: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
3: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
4: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
5: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor.

0: Ne sorayım, ne sorayım? Ha, tamam. El Halik. Mustafa.
1: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız?

0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
1: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
2: Benim zaten hep kafam karışıyor.
0: Neden?
2: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum. Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
2: Yo, hiç görmedim.
3: O zaman görmenin vakti gelmiş.
4: Hocam.
3: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
2: Ne zaman gideriz hocam?
3: Yarına ne dersiniz?
4: Yaşasın!
1: Nasıl kazandık ama? Allah şükür, acayip sevindim. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
5: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
1: Ödüller de çok güzeldi.
5: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
2: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
1: Gelmedi.
5: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
2: Çamur, gel oğlum.
5: Akıllı oğlum benim,
2: uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur!
7: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
5: Gidecektim ama çamur!
7: O ne?
5: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
7: Çamur, ver bakayım onu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
3: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
4: Tamam, tamam hocam.
1: O ne Ali?
5: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
1: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
7: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
2: Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.
7: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
3: İşte geldik.
7: Çok güzel bir yermiş hocam.
3: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
5: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
3: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
5: Olsun hocam, sorun değil.
1: Hocam bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
0: Vay!
3: Doğru söze ne denir Salih?
0: Maşallah diyorum kardeşime.
5: Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
2: Neden?
5: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
3: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
5: Manzara süper olurdu.
3: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
0: Su mu?
3: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
4: Yo!
3: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
7: Değildir muhtemelen.
3: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
1: Biz de pınarlardan gelen sularla.
5: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
3: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
4: Vay!
2: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
3: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
0: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
3: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için

0: Önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
1: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
2: Toprak olmasa aç kalırdık.
3: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
0: Bakın.
3: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
4: Ya biz ne dedik?

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
6: İyi.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ahsen, Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo...

0: Val ve Han'la çocukların yanına gidelim.
1: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
3: Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
0: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
0: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
0: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
6: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
0: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
6: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
0: Sonuca gel Yusuf.
6: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
0: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
7: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
0: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
2: Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
0: O zaman dönüş vakti.
3: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
2: Şu yeni

0: Selam.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
0: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
0: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
4: Buradaymış. Ne
3: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
5: Astronot olmuş, uzaydaymış.
3: Ceren neden çok sevinmiş?
0: Annesiyle börek yapmış.
3: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: türlü çıkamadık. Geç kalacağız.
1: Sema, kızım. Rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh. Geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: harika.
1: Çok sevdiniz değil mi?
0: Evet.
1: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
0: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
2: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
2: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
3: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
3: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
3: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim. Anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.

0: diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.

0: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşımı aldı. Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi anneciğim? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardır. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
4: Olamaz. Dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

geç menü sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Hehehehe.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: O duvar bagunun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli.

İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim. Ha?
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu?
2: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...

0: düşünmüyorum. Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
1: Ha, ben mi demişim?
0: Evet, sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledim.

0: etmiş olurdun.
1: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
0: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
2: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevilmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine dur. Nine yükün ağır, dur Nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız Nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin Nine, cümlemizden Nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip?

0: ziyade olsun nene. 4 bardak içtim, 4 bardak.
1: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
1: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
1: Havva neneni unutma Emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nene. Gelmem bir de. Nene, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
1: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
0: Ha.

0: Usta, Hacer anne, Hacer anne, usta.
1: Destur garip, ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta, Havva anneye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havva anne de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
3: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumuzu açık etsin.
1: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
4: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: Adak deneyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazara oldu kızım.

0: ben gidip üzerimi değiştireyim.
1: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
2: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
1: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
2: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
1: Harika fikir.
2: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
1: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
3: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
2: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
3: Ama rahat edemez ki dedem.
1: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
2: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
1: Tamam.
3: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
2: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
3: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
2: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
1: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
2: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
1: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
2: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
1: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
2: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanine çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şef.

0: Bebekler ekran başına.
1: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: ay tutulması. Abla, şu çiçeğe bak. Ha? Aman canım, abartmayın. Çiçek işte.
1: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
2: Her yer kelebek dolu.
1: Yusuf, senin neyin var?
2: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
1: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
2: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Şu gümbeleyi sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeleyi iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
2: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
2: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
2: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de az tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti.

0: Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Ha, orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
1: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
0: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
2: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
0: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
1: Nedenmiş o?
0: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
1: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
3: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
2: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
3: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
1: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
0: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
2: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
0: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
4: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni.
2: Dayı bir şeyin yok ya.
0: Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
4: Merak etme dayıcığım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
4: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
4: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
4: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: O mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay hiçbir yerde görünmüyor.
4: Dayıcığım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim. Hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Tabii.
4: Ayı görememen çok normal dayıcığım. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
2: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cum. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
2: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
5: Top değil bu. Balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
1: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
4: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
2: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çak! Tabii.
5: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha, enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.
5: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
5: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
5: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
4: Vay be.
2: Şuraya bak.
4: Çok güzel.
2: Çok güzel.
5: İşte. Gördünüz mü? Bakın işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
2: Gördün mü abla?
5: Geldi geçti.
0: Bir dakikaya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
1: Zeki.
0: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
1: Zeki.
0: Tamam, tamam. Ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
4: Dayıcığım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
2: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 에! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 피었어?
0: 응! 나의 남아트는 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: gel.
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan.

0: de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
1: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
2: Aslında.
3: Bilemedik dayıcım.
2: Ne desek boş.
3: Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
0: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
3: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
3: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
2: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
2: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızda istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
4: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
3: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
3: Ben de.
0: Aman. Vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Bak. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
1: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
4: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
4: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
3: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
3: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama.
5: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir yan.
2: Eyvah, kaçın. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
4: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Oh,
3: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir, Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
0: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy Tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
3: Bu da sana.
4: Atamadı ki.
1: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
2: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
1: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
2: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
1: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
2: Yakın sayılır. Neden sordun?
1: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
2: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
1: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
2: Ben anladım.
1: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
2: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
4: Emredersin dede.
2: Yumurcaklar sizi.
4: Elindeki ne amca?
1: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
3: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
2: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
1: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
0: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
1: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.

0: Hadi baba, hadi Şerif amca.
1: Size güveniyoruz.
2: Daha hızlı.
3: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah, ha gayret.
4: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
1: Aa, su çıktı, çıktı. Yaşasın.
3: Çok şükür ya Rabbim.
2: Buz gibi soğuk.
3: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
4: Hepimizden inşallah.
3: Buyurun, çeşmemizden içen ilk hac yolcuları siz olun.
4: Elhamdülillah.
1: Murat abi yine gel.
0: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
1: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
3: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
0: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
3: Rica ederim.
4: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
0: Hoşça kalın.
5: Peygamberimize bizden selam götürün.
0: Baş üstüne.
4: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
0: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
4: Benim de öyle.
0: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
4: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
0: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
4: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
0: Benim kulaklarım iyidir.
4: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
0: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
4: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
0: Aa! Bir tane daha mı?
4: Çok sevimliler.
0: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
4: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
0: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elim sende. Elim sende.
1: Thank you.

0: benden size zarar gelmez. Aç mısınız? Arkadaşlar, yeni dostlarımıza merhaba deyin. Bu Kete, bu da Sele.
1: Ne? Yeni dostlar mı? Burada mı kalacaklar?
0: Evet, bir sorun mu var?
1: Var tabii. Tüm hayvanları buraya doldurursan bize yemek kalmaz.
2: Merak etme, Allah herkesin rızkını verir.
1: Hem büyüdüklerinde bu köpekler bize zarar verirler.
0: Minik de büyük bir köpek sana zarar veriyor mu?
1: O zaman minik baksın bu köpeklere. O eğitsin. Sorun istemiyorum.
2: Tamam tamam, merak etme. Ben ilgilenirim onlarla.
0: Harikasın minik.
1: Ay, bu tartışma beni çok yordu. Şimdi müsaadenizle güzellik uykuma geçmek istiyorum. Çocuklar gürültü yapmasın lütfen.
3: Aslında hepimiz için bir öğle uykusu iyi gelir.
0: Ama hepimiz uyursak bu yavrulara kim bakacak? Camiden uzaklaşırlarsa kaybolurlar.
4: Daha kötüsü Sarp'ın eline geçebilirler.
2: Tamam, siz uyuyun, ben onlara bakarım.

0: Eyvah, kaybolmuşlar.
1: Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Ben de uykuya dalmışım. Uyandığımda ikisi de yoktu. Benim yüzümden kayboldu yavrucaklar.

0: Tamam, sakin olalım. Bir gören olmuştur mutlaka. Şu kedi görmüş olabilir. Ona soralım.
1: Tamam, ben sorarım.

0: Tamam işte, buluruz onları.
1: Al işte, heyecan seven bir kedi daha. Bunlar ailece böyle demek ki.
2: Kedi dediğin sıcak mindere uzanır, mamasını yer, tüylerini yalar. En fazla heyecan kalbe zarar.
0: Sarp'ın kedileri her tarafta. O yüzden hep birlikte aramak tehlikeli olur. En güvenlisi havadan ve yer altından aramak.

0: İşte buldum seni.
1: İşte buldum.

0: Hemen gidip Cesur'a haber vereyim.
1: Buldum! Buldum!
2: Ha? Ne buldunuz? Lahmacun mu? Bana da verin.
3: Ne lahmacunu? Minibüsü buldum.
2: Ben de önemli bir şey sandım.
0: Hayır, minibüsü ben buldum.
4: Yok, ben buldum.
3: Sen yoktun ama etrafta bıyıklı.
0: Sen de yoktun.
5: Bir dakika arkadaşlar. Belli ki iki farklı minibüs bulmuşsunuz.
6: İkisini de kontrol etmemiz lazım.
4: Peki ama nasıl? Her yer kedi kaynıyor.
5: Siz camide kalıp burayı koruyacaksınız. Sultan önden uçup yolları kontrol edecek. Minik ve beni kedilerin olmadığı yollardan minibüse ulaştıracak.
4: Ne zaman normal bir kedi olacaksın acaba? Hep bir heyecan, hep bir aksiyon.
3: Koşun, sokakta kimse yok. Şimdi. İşte geldik.
5: Harikasın Sultan. İnşallah buluruz onları.
7: Üst kata bakalım.

0: al kata bakalım.
1: Eyvah!
2: Ha? Havuzda yoklar. Aa, burada da.
1: Arkadaşlar, insanlar geldi. Hemen çıksanız mı acaba?

0: Metin, yakala şunları.
1: Evime izinsiz girmek, ha?
2: Koş minik, hemen çıkalım buradan.
3: Peki dolapta lahmacun var mıydı?
2: O karışıklıkta bakamadım Tosun, özür dilerim.
3: Ben olsam ilk ona bakardım. Hı?
4: Ben de olsam kendimi sevdirirdim. Belki beni sahiplenirdim.
2: Neyse, şimdi de bıyıklının bulduğu yere gidelim.
5: Saklanın. Devam.
2: Ne kadar çoklar.
6: Hangisini takip edeceğiz? Onları asla bulamayacağız galiba.

0: şu minibüsü takip et. Çözdüm minik, çözdüm. İki başlı kartal değil, iri başlı kartal.
1: Ne? Yine benim yüzümden. Kediyi yanlış anlamasaydım bu kadar uğraşmamız gerekmeyecekti.
0: Üzülme minik. Önemli olan yavrucakları bulmamız.

0: kadınca.
1: Korkma.
0: Haklı kadınca.
2: Selamun aleyküm nene.
3: Aleyküm selam yavrum. Pek de neşelisin. Günün nasıl geçti diye sormama gerek yok herhalde.
2: Sen sormasan da söyleyeceğim. Günüm çok neşeli geçti. Oyun oynamaktan beslenmemi yemeye bile vakit bulamadım.
3: Aa, ne yapıyorsun Kura? Yiyeceğini çöpe mi atıyorsun yoksa?
2: Ne yapayım nene? Hava çok sıcaktı. Çoktan bozulmuştur.
3: Olsun. Yine de çöpe atmamalısın.
2: Ama bozuk yiyecekler bizi zehirlemez mi?
3: Bizi zehirleyebilir ama bitkiler ve diğer bazı canlılar onlardan faydalanabilir.
2: Ya, bilmiyordum. Kalan yiyeceklerim artık bir işe yarayacak. Çok mutluyum.
3: Çabuk öğreniyorsun. İsraf çok kötü bir şeydir evladım. Tutumlu olmazsak kıtlık zamanında zorluk çekeriz. Hem de yuvamızın bereketi kalmaz.
4: Bu görmüş olduğunuz uzun zaman önce yaşamış bir karınca kolonisinin kalıntıları.
5: Aa, şurası saraya ait kalıntılar olmalı.
6: Sarayları nasıldı acaba?
7: O kolonide de çalışmak var mıydı?
5: He?
8: Ne yiyorlardı peki?
2: Bu koloni nerede yaşamış profesör?
4: Burada, bizim topraklarımızda.
5: Biz neden görmedik bugüne kadar?
4: Koloni yabana çok yakın bir yerde. Oralara pek gitmiyoruz çocuklar. Biliyorsunuz.
6: Harabeleri gezemez miyiz yani?
9: Harabeler sessiz, sakin yerlerdir. Gezmek isterdim.
2: Bugün okul çıkışı harabelere gidebilir miyiz?
5: Akşam olmadan evlerimize döneriz. Söz veriyoruz.
4: Aslında harabeleri gezmenizi çok istiyorum. Geçmiş kolonilerin yaşantılarından çıkartacağımız dersler var.
8: Suya uzak yerlerde yiyecek bulmak çok zor olmalı.
6: Hiç alışveriş merkezi yok. Düşüncesi bile korkunç.
5: Akademiye benzer bir yerde göremiyorum. Çok geri kalmış olmalılar.
7: Harabelerin neden böyle göründüğünü buldum. Kolonide hiç oyun sahası yok. Sıkıntıdan patlamış olabilirler.
4: Pekala. Gidin yakından inceleyin harabeleri. Bakalım o hale gelmelerinin sebebini bulabilecek misiniz?

0: Sanırım bunlar saraydan geriye kalanlar.
1: Siz de bu saraya ayak basmak istemez misiniz?
2: Bu toprakta bir zamanlar yiyecek üretilmiş. Çiftlik burası.
1: Beni mi arıyorsun?
3: Hayır, Amber'ı arıyorum.

0: Ambarı arasam ben arardım Dura. Oradaki yiyecekler çoktan bozulmuştur dostum.
1: Yiyecek aramıyorum Dalia. Çiftlik olup da ambar olmaması dikkatimi çekti yalnızca.
2: Buldum.
3: Tebrik ederim dostum. Beni buldun.
2: Yuvanın bu hale gelmesinin sebebini buldum. İsraf. Durun. Koloni israf yüzünden harabeye dönmüş olabilir.
4: Nasıl yani?
2: Kolonidekiler üretim yapmışlar ancak elde ettiklerini tüketmişler. Dura'yı duydunuz. Yiyecekleri sakladıkları bir ambarları yokmuş.
4: Mantıklı. Kuraklık olunca da aç kalmışlar. Bunları hemen not almalıyım.
2: İncelememiz bitince yuvaya dönmeye söz vermiştik. Hadi toparlanalım arkadaşlar.
0: Hayta yok.
4: Nasıl yani?
0: Sanırım bize kızıp gitti.
1: Bence gitmemiştir. Saklanmıştır.
4: Acaba nereye saklandı?
2: Hayta!
5: Hayta!
2: Hadi çık artık ortaya!
5: Yeter artık, çık ortaya!
2: Hayta! Akşam olmadan dönmemiz lazım, hadi!
5: Hayta!
2: Yol ayrımına geldik. Çok dikkatli olmalıyız.
4: O iş bende. Ne tarafa gidiyoruz?
2: Bilemiyorum Sara. Hiç ilerlememek en iyisi.
1: Bu taraftan.
4: Çok güzel.
2: Harika.
1: Kaç bin yıllık acaba?
4: Aman Allah'ım. Mağara resimleri inanılmaz.
6: Renkler hala canlılığını koruyor.
1: Evet, sanki yeni yapılmış gibi.
4: Lütfen. Nasıl bir şey keşfettiğimizin farkında mısınız arkadaşlar?
2: Üzgünüm Nazlı. Keşfettiğimiz şey ne yazık ki Hayta'nın resim yeteneği.
3: Hayta.
7: Buyurun benim.
4: Gel buraya.
7: Sen gel de yakala.
4: Eyvah!
2: Eyvah!
4: Deprem oluyor.
7: Kaçalım.
4: Koşun.
7: Koşun.
4: Koşun. Koşun. Hadi kaçalım.
2: Koşun.
0: Ama olmaz. Burada açlıktan ölürüz.
2: Durun arkadaşlar. Sakin olalım. Ne yapacağımızı düşünelim.

0: Hay Allah, kıpırdamıyor.
1: Olmaz, ben kapalı ortamda kalamam.
2: Bize bir kapı çizmek ister misin?

0: Yavruların sağlığından endişe etmeye başladım Şura. Hava karardı ve hiçbiri ortada yok.
1: Merak etmeyin kraliçem. Hepsini bulacağız.
0: Ah, neredesiniz çocuklar?
2: Efendim, çocukların nerede olduğunu öğrendik.
3: Hı? Yavru karıncalar bir inceleme gezisine çıktılar. Ama hava kararmadan dönmeleri gerekiyordu.
0: Nerede olduklarını biliyor musunuz profesör?
4: Evet, elbette.
5: Burada bir başımıza kaldık. Çok korkuyorum.
6: Ne oldu Dura?
7: Kraliçeniz konuşuyor. Sizinleyiz. Yanı başınızdayız. Sakın korkmayın.
6: Ha? Durun. Sessiz olun. Dinleyelim.
0: Merak etmeyin yavrularım. En kısa zamanda sizi oradan çıkarmanın...

0: bulacağız.
1: Merak etmeyin kraliçe. Hmm. Dora sesimizi duymuş ve arkadaşlarına aktarmıştır.
0: İnşallah Şura, inşallah.
2: Mağaranın içindeki yollardan biri kayalarla kapanmış. Çocukların orada olduğunu düşünüyoruz.
0: Oraya giden başka bir yol bulamaz mıyız?
2: Askerlerim mağaranın her tarafını araştırıyor sevgili kraliçem. Bir yol varsa muhakkak buluruz.
0: Peki ya yoksa?
3: Var, var sevgili kraliçem. Hı?
4: Bizi bulmaları ne kadar sürer acaba?
5: Buradalar Hayta, yanı başımızdalar. Azıcık sabredeceğiz.
6: Ben acıktım.
5: Al, bana fazla geldi. Bunu yiyebilirsin.
7: Ben de çok üşüyorum.
5: Ateş yakarız şimdi, ısınırsın.
8: Nereden odun bulacağız?
5: Buldum, fenerlerinizi verin.

0: Bakın işte oldu bile.
1: Ah buldum.
2: Ne buldun? Çıkış yolu mu?
1: Evet.
3: Duman belirli bir yöne gidiyor. O dumanı çeken bir baca olmalı.
4: Baca mı? İyi de çıkış yolu bu mu?
3: Duman baca gibi bir yerden dışarı çıkıyor olmalı. Dışarı diyorum arkadaşlar, dışarı.
2: Ne? Dışarı mı?
0: Aa, dışarı çıkabilecek miyiz?
5: Allah'ım çok şükür.
1: Hadi çabuk.

0: Neden bu kadar uzun sürdü? Nerede benim yavrularım?
1: Buradayız.
2: Buradayız.
0: Oh Allah'ım, sana şükürler olsun.
1: Çok şükür Allah'ım.
0: Ah çocuklar, mağarada ne işiniz vardı?
2: Bulduk.
0: Hı? Neyi buldunuz evladım?
2: Koloninin neden bu hale geldiğini bulduk. Kraliçen, şimdi burada ambar var ama çiftlik yok.
3: Hayır, ay öyle değil. Tam tersi.
2: Ha, yok. Ambar yok ama çiftlik var. Yani kraliçem, her şeyin bir sebebi var.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dadanasam, nasıl olmuş?
1: Harika, çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha, hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar, Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti.

0: Çocuklar kendi aralarında oynarken
1: tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
0: Ama hangi kaldırımda?
1: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
0: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
1: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
0: Evet.
1: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
0: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
1: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
0: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
1: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
0: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
1: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
0: Derken bir ses duydular.
1: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
1: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
1: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
1: Biz Rıfkı ile ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
1: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Eyvah!
1: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
0: Yakala!
1: Of! Aman! Oh! Belim! Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
0: Çiğik!
1: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel, gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmiş.

0: gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Top yuvarlanmış yuvarlanmış bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Hı? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak, uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımız da yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak, biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek, yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Aa, abi çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerinle yardım ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor?

0: Ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
2: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
1: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
1: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene

0: kadar biz boşaltıma engel olduk. Hı hı. Sonra da kamyonu götürdüler.
1: Nereye götürdüler dede?
0: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine. Hı.
1: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
0: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
1: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum. Ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum. Ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
0: Odan bir kuş gözlememi gibi.
1: Uf dede. Su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
0: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
1: İnşallah dede. Bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
2: İnşallah abi. Seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
0: Odan da su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağtepe geldi.
1: Otağtepe mi?
0: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
1: Otağtepe ne demek?
0: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağtepe.
1: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağtepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
0: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Sarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
1: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
0: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağtepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
1: Yaşa dedem.
0: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
2: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
1: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
0: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
1: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
0: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
1: Yaşasın.
0: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Aa, mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargâh bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan

0: veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
1: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
0: Bir bak bakalım etrafına.
1: Aa, bu ağaçlar onlar mı?
0: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
1: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
0: Çekerim tabii.
1: Sultanım, deden bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım.
0: Hmm.

0: Ne iyi düşündük torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kulu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da

0: bir şey mi? Hemen çıkarım.
1: Ali!
0: Ha? Ha.
1: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
0: Hayır Melihcan, hem alerjini azıyor sonra.
3: Of.
4: Al bakalım Ali'ciğim, yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba, hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: Aman, o da ne öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
3: Ha?

0: Tahtamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala!
1: Şimdi nereye?
0: Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor.

0: 7 numara K, 5 sene. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek. Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de Çinli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de Çinli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çalış. Çalış. Çalış. Çalış. Uyuma. Tek ayak ceza. Çalış. Çalış. Çalış. Çalış. Tek ayak ceza. Çalış. Tek ayak. Mezun oldun.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin.

0: Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
1: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun ha? Kendi kendine? Jimnastik, mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum ya, gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha, öyle desenize canım. Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday! Mayday! Çok rüzgarlı! Her yerim G kuvveti! Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama! Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın, bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. VCHK-6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim.

0: birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
1: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
1: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: An için sordunuz o halde?
1: Merak ettim sadece.
0: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
1: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoş.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Beh. Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada

0: mantık esprisi güzelmiş.
1: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
2: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
1: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
2: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
2: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam hocam. Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
2: Şey, Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
2: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
0: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Şey, olur tabii.
2: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
0: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
0: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
2: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız, duymayanlar yanlış anlayabilirler.
2: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
1: Ayıp ettik.
2: Şşş!
1: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
3: Sandık!
4: Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
5: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıklarım beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: and heat shock.
1: Balonlarım var. Uçan balon, balon.
2: Uçan balonlar. Öğretmenim, balon alabilir miyiz?
3: Bu hafta mercan yelerası biriktirdi mi herkes?
4: Evet.
3: Aferin incilerime. O zaman birer tane balon alabilirsiniz.
5: Yengeç, bize tam 1, 2, 3, 4, 5 tane balon.
1: Tabii. Benim tam 10 tane balonum var. Alın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 balon.
4: Yaşasın!

0: Balonum patladı.
1: Benim de.
2: Ya, hayır, benim de.
3: Olamaz.
4: Benim patlamadı. Dur. Nereye gidiyorsun? Benim de patladı.
5: Sağlık olsun incilerim.
0: 5 balonumuz vardı. Hiç kalmadı.
5: Yani 0 balonunuz kaldı.
6: 0 mı?
5: İncilerim, balonlarınızın patlamasına üzüldüm. Ancak bu sayede 0 sayısını öğrenmiş oldunuz. 0 hiç yok demek.
3: Hiç kalmadı yani. 0 kaldı. 0 neye benziyor acaba?
5: Hadi bana renkli taşlar bulun. Ne kadar da hızlısınız öyle. Tamam. Şimdi taşları kuma çizdiğim şekle dizin.
0: Bir tane de buraya, buraya.
4: Pufla kıpırda tam ortaya.
5: İşte 0 sayısı incilerim.
2: Aa, bu sayıyı ben 10 sayısından hatırlıyorum. 1 sayısının sağına gelince 10 oluyor demek ki.
7: 2'nin sağına da 0 gelince 20 oluyor.
5: 0 sayısı aslında hiç yok demektir. Ama sayıların sağına gelince de çok demektir incilerim.
4: On oldu işte.
5: Sayıların yanına 0 eklendikçe sayılar büyür. Şimdi 100. Ve bir 0 daha. 1000.
3: 0. Demek 0 sayısı tek başına hiç yok demek. Başka sayıların yanına gelince de o sayının çoğalmasını sağlıyor. Çok enteresan bir sayıymış.
8: Neşeniz bol olsun yavru balıklar. Muz ikram edeyim size.
6: Teşekkür ederiz kacı.
4: Aa, sepette 0 tane muz var.
9: Yengeç'e bakın. Çok üzgün görünüyor.
2: Neyin var yengeç?
10: Bir dalga çıktı. Bütün balonlarım patladı.
4: Yani 0 balonun kaldı.
10: Ve moralim de 0.
3: Moral nasıl 0 oluyor ki?
10: İlahi kıpır. Beni güldürdün. Yani moralim de kalmadı demek istedim.

0: hiç kalmazsa sıfır olur. Sıfır bazen sayıların yanında durur.
1: Sayıyı kocaman yapar, büyütür. Sıfır moralin varsa kıpır seni güldürür.
2: Gülüyorum kıkır kıkır, karşımda koca bir sıfır. Bazen hiç yok, sayıların yanında olur.

0: Şimdi moralim 100, 100, 100.
1: Silindir.
2: Hadi, az kaldı.
3: Hadi incilerim, harikasınız. Yumurtalarınızı kırmadan karşıya geçebilirsiniz.
4: Düştü. Yok, tuttum, düşmedi.
5: Kıpır geliyor.
6: Sakinim, sakinim. Ay, sakın düşme.
3: Başardınız. Tebrik ederim.
6: Çok eğlenceliydi.
3: Ders bitti incilerim.
5: Bir daha oynasaydık keşke.
3: Yarın tekrar oynarız. Hatta şöyle yapalım. Herkes kendi yumurtasını yanında götürsün ve onu kırmadan yarın tekrar okula getirsin. Yumurtalar sizlere emanet incilerim.
2: Oo, emanet çok önemli bir şey. Emanet edilen şeye çok iyi bakmak ve dikkat etmek gerekli.
6: Tamam işte benim yumurtacığım. Ona çok iyi bakacağım.
7: Yumurta gülüyor mu, bana mı öyle geldi?
5: Lila'nın işleri işte. Hemen yumurtasını boyamış.
6: Ne var ki bunda? Ben de yumurtama kurdele taktım.
2: Benimki de güneş gözlüklü. Bakın.
6: Dur güçlü, yumurta çantan da kırılabilir.
7: Haklısın.
5: Peki, nerede taşıyacağız yumurtalarımızı?
3: Yumurtaları taşımak için birer kutu yapabiliriz.
2: Kartonlardan olur mu?
3: Elbette olur.
6: Kıpır, yumurta bu şekilde de güvende olmadı sanki.
3: Kutularımızı köşeli değil de, belki yuvarlak yaparsak yumurtalarınızı güvenli bir şekilde evinize götürebilirsiniz.
7: Yuvarlak mı?
3: Önce bir dikdörtgen kesiyoruz. Ve yuvarlıyoruz.
6: İşte içine koydum. İçinde yumurta yok ki.
3: Acele etme incim. Silindir bir kutu yapmalıyız. Şimdi iki tane daire kesiyoruz. İçine biraz da pamuk koyalım ki yumurtamız kırılmasın. İşte tamam. Şimdi yumurtanı silindirin içine koy bakalım sütlaç. Ve bir daireyi de üstüne yerleştirip silindir kutumuzu tamamlıyoruz.
6: Çok güzel bir kutu oldu.
5: Ama başka silindir kutular için kartonumuz yeterli değil. Çok az karton var.
3: O zaman silindire benzeyen başka nesneler buluruz incilerim.
2: Dürbünümün şekli silindire benziyor. Yengeç bir şeyler taşıyor.
5: Bakayım. Çok merak ettim.
8: Geri dönüşüm için epey karton topladım. Selam yavru balıklar. Hay Allah. Tutun, tutun, tutun.
7: Topladım, topladım, topladım.
5: Ne inatçı bir rulo. Benden kaçamazsın. Gel buraya, gel. Tamam, yakaladım.
8: Çok teşekkürler yavru balıklar. Bunlar tuvalet kağıdı rulosu. Hepsini geri dönüşüm için topladım.
5: Dürbün oldular.
6: Baksanıza şekline. Köşeli değil ve yuvarlak. Tıpkı silindir gibi.
2: Oo! Bu rulolardan yumurtalarımıza kutu

0: artık silindir kutularımız sayesinde
1: yumurtalarımız güvende. Yarın onları kırılmadan getirebiliriz.
2: Böylece kaşıkta yumurta taşıma oyununu yeniden oynayabiliriz İncil'im.

0: Sevgiyle Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu.

0: Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
1: "Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,"
0: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
1: "Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun?"
0: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
2: "Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim, gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?"
0: dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
2: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
0: dedi Ayla. Bera, Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi

Anadolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
3: He? Al sana.
0: Ceviz veririm.
3: Al bakayım. Bana bak. Al.
4: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel.

0: Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektim gerçi.
1: Al işte. Bana bak.
0: Oo, ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
0: Beygiri gördünüz mü?
3: Görmedim.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
3: Mana mana mana.
2: Oo, araba gidiyor ya.
3: Koş yakalayalım.
4: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
4: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
4: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım, sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
4: Ne demiş? Ben buldum.
0: Canım Karagöz, sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
4: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin.

0: Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
1: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
0: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
1: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
0: O ne? Hey, sakır, sakır, sakır, sakır. Bu ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Sakır, sakır, sakır. He? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
1: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğruya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?
3: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
4: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.

0: Of. Peki. Ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun kara göz. 5 kuruş etmez taşı. Elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
1: Ama ben elmas demedim ki.
0: Dedin.
1: Demedim.
0: Dedin.
1: Belki de elmastır dedim.
0: Tamam işte. Ben de inandım.
1: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
0: Şey, haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
1: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
0: İstemem Karagöz. O para senin artık. Şey, ister misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
1: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
0: Köfte olur seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Ya

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A i yela a u a eme eme i e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E de e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U a i u a i a u a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha, ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. Neden?